ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem vadisinden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler.

ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi! Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle huzalara yardım etmezsem, ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki, kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi. Hane-i Saadet'te kılıçlar bileniyor. Hane-i Saadet'te zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler bin kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı.
ve Mekke çocukları. Çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice-tül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olana. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.

0: أشهد أن لا إله
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettim.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine, kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım, huzurundayım.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün, sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Üseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür, hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı, Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade, dolu dizgin atlarıyla. Sonra Peygamber hanımı Ümmü Seleme, Peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan Peygamber ordusu. Savaşın parolası Ya Mansur, Emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer

alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattab oğlu Ömer o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, zülfikarı belinde, sancak, ak sancak, peygamber sancağı Ali Murteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer, adı Hayber ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor. Ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatü Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhabın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa merhab, hayır. Hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı.

kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. "Ya Resulallah, bu nedir?" diye sormuştu. "O senin payındır," deyince Efendimiz, "Ya Resulallah," demişti adam, "ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım." "Ben," demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti, "ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum." Fahri Kainat ona, "eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular," demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti: "Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum." 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. "Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir fırtına

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

Bir ulul emredin, emrine gedin. Ezelden biatlı hakanımızsın. Er idin sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk ilhanı, kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize.

Suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler anlamaz, eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah, ancak sen okursun.

suları tükendi gülaptanların. Dinmedi gözümüz yaşı merhamet. Külleri soğudu bu hurdanların. Aşkınla bağrını yakmadan millet. Gelmemiş Türkçe.

bizde kıysu hasanın, yok bizde bürde ne muallaka. Yolunda baş veren Ali Osman'ın

ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz, gücümüz erişsin ve erişmesin, uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz, ölsek de ravzanı ruhumuz bekler.

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olunmuş bazen. Bazen bir

Yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam, çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli mümin kardeşlerim, hiçbir melek filanca melek Cebrail aleyhisselam Müslüman olarak anılmazlar. Müslümanlık meleklerin dini değildir çünkü. Daha doğrusu melekler iman etmek veya etmemek diye bir seçenekle yaratılmadıkları için Müslümandırlar, değildirler diye onlar hakkında konuşulmaz. Onlar Allah'ın en güzel ibadeti yapan mahlukatındandırlar. İslam insanın dinidir. Cinlerin dinidir. Biz İnsan olduğumuz için Rabbimize iman edip Müslüman olduk. Eğer insan dışında, cinler dışında bir mahluk olsaydık, bizden Müslüman olmamız beklenmeyecekti. Kardeşlerim, buradan hepimizin dikkatini çekecek bir sonuca ulaşıyoruz. Nasıl namazı Müslüman kılar diye bir kural konuşuyoruz ve kafire ezanı duymuyor musun? Haydi camiye demiyoruz. Gelmesi de mümkün değil. Gelse de olmaz zaten. Bir insan insan olduğu için Allah ona Müslüman ol dediğine göre Müslümanlığımız toprağın üstüne kurulu bir ev gibi insanlığın üzerine kurulu bir dindir. Bu sebeple insanlık eridikçe camiler var olsa da sadakalar veriliyor olsa da Ramazanlarda iftarlarda buluşuyor olsak da insanlığın sarsıldığı bir yerde dimdik İslam'dan söz edemeyiz. Kaybedildikçe insanlık değerimiz İslam da kaybediliyor demektir. Delik bir sürahide suyu tutabildiğimiz kadar insanlığın gittiği yerde İslamlığı tutabiliriz. Allah'ın İslam olmanız için insan yarattım sizi demesinden de bu anlaşılır. İslam Müslümanın dinidir demesinden de bu anlaşılır. İnsan olmadıkça, kabaca bir ifadeyle, Müslüman olmamız da söz konusu değildir. Kardeşlerim, elbette fiziki olarak insanlığı, gözü kulağı olan, aklı olan, beyni olan, kalbi olan, eli kolu olan, yürüyen bu cismin sahibine insan diyoruz. Ama insanlığın bir de içini dolduran manevi boyutu var. Ahlak başta olmak üzere insani ilişkilerimiz insanlığımızın vazgeçilmez göstergeleridir. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin
bir hadisi şerifinden bu büyük hakikati öğrenebiliriz. Önündeki Allah'ın razı olduğu büyük nesil ashab-ı kirama bakarak, sizin cahiliyedeyken yani kafirken insanlığı iyi olanlarınız şimdi de iyi olanlarınızdır buyuruyor. Bir de din öğrendiniz mi tamam demektir. Çok net bir şekilde kardeşlerim, hiç tereddüt etmeden kuralımızı kabullenip ilan ediyoruz. Olmadıkça insanlık içimizde, İslamlığı bir yere oturtamayız. Erozyona uğramış toprağın üzerinde yapıları sağlam tutmak mümkün değil. İnsanlık İslam'a altyapı oluşturuyor. Bu yüzden melekler Müslümandır değildir diye bir cümle kullanmıyoruz. Kanaryalar, bülbüller Allah'ı en çok zikreden mahlukattırlar. Her şey yeryüzünde Allah'ı tesbih ediyor. Ama Müslüman kanarya, gavur kanarya duymadık henüz. Olmaz böyle bir şey. Halbuki Allah'ı tesbih ediyorlar. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmiyor olsun. Böyle bir şey yok. Her şey Allah'ı tesbih ediyor. Ama Müslüman kumru duyduk mu?

kumru duyduk mu? Böyle bir şey yok. Kargalar gavur, güvercinler Müslüman ayrımı yapılmıyor. Bunlar insana ait kavramlar. Kardeşlerim, ağır da gelse, hafif de gelse, yok canım diye bünyemiz bunu reddediyor olsa bile, hakikat budur. Biz ahlak diye sıradan, olmasa da olur gibi bir başlık altında alıyor olsak da, ders olarak okunması veya okunmaması çok şey değiştirmiyor diye düşünüyor olsak da, başta ahlak olmak üzere insanlık için gerekli bütün ilkeler, her ne kadar namazın farzlarından bir tanesi olarak sayılmıyorsa da, abdestin şartlarından biri değilse de, İslam'ın zeminini oluşturan toprağın ham maddesidir. İnsanlık namına verilmiş tavizler, kılınmamış namazlar kadar bir sorundur kıyamet günü. Çünkü insanlık kendimize karşı, ailemize karşı, diğer çevremizdeki velev mümin olmasınlar, insanlara karşı, çevremizdeki insanlara karşı, insanlıktan kaynaklanan sorumluluklarımız, Rabbimiz için yaptığımız ibadetler gibidir. Elbette namaz başka bir şey. İslam'ın ana temeli namazdır elbette. Elbette haccın muadili başka bir şey olamaz. Ama lan diye hitap edip onurunu zedelediğin için bir Müslümana tuttuğun orucu veriyor olduktan sonra kıyamet günü, fiyat belli, liste belli. Bugün ben komşu eziyetini, ahlaki kabalığı, ahlaksızlıktan kaynaklanan kabalığı, insan onurunu rencide etmeyi, başta eşler olmak üzere, ebeveyn ve çocuklar arasındaki, komşular arasındaki, kardeşler arasındaki ilişkileri önemsiz, özür dilersin çeker gidersin tarzından görüyorsun. Namaz çok önemli. Çok. Namaz çok önemli. Öbür türlü Müslüman olamam diye düşünüyorum. Bu çocuğu, bu kadını, bu eşimi rencide ediyorum. Ama namazda mükemmelim. Teheccüd de var üstelik. Bu, hadi be oradan deyip savsaklayabileceğim bir başlık olarak bana geliyor. Kıyamet günü önemsiz gördüğüm, hadi be oradan deyip tepelediğim çocuğum, eşim, komşum, iş ortağım, iş arkadaşım, çok önemsediğim namazımı almak üzere karşıma dikilecek. Biz Müslüman olarak hesabımızı, kitabımızı, envanterimizi ahiret ölçeklerine göre mi tartacağız, dünya ölçeklerine göre mi? Eğer esmer, siyah bir insana karanın çocuğu diye hitap ettiğinde, sahabi bir adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik dostlarından biri olduğu halde, derisi siyah olduğu için siyahın çocuğu diye hakaret ettiği için, Peygamber aleyhisselam efendimiz onu karşısına alıp, çok ayıp ettin, yakışmadı sana, olmadı bu, biz burada ahlak toplumu kurmaya çalışıyoruz, senin puanını düşüreceğim demeyip, sen içinde hala cahiliye kırıntıları taşıyorsun diye hitap ediyor. Ne demek cahiliye? Allah tanımayan, putlara tapınan, Kabe'nin içini putla dolduran anlayışın adı. İnsanları ırklarına, renklerine göre değerlendirmek

bize göre ahlakı düşük bir hareket. Çok ayıp. Çok ayıp. Yapmasan daha iyi olurdu. Özür dile. Bir mesaj gönder, özür dile. Düzeyinde biz görüyoruz.

son sözlerini söyleyip gideceği zamanda hepimize toprağı hatırlatıyor. Topraktan bir adamın çocuklarısınız. Tarağın dişleri gibi eşitsiniz Allah'ın gözünde diyor. Sadece takvanız, Allah'a kulluğunuz üstünlük sağlayabilir. Onu da Allah ölçüyor zaten. Kulların takva ölçer cihazı yoktur. Sıcaklığı soğukluğu ölçebilirsin, takvayı ölçemezsin. O zaman aramızda, sokağımızda, caddemizde, iş yerimizde velev ki mümin olmasın, Müslümanlık vasfı taşımasın, sadece insan olduğu için Allah'ın mükerrem mahluku olan insana karşı ahlaki, sosyal veya başka alanlarda adlandırılabilecek sıkıntılarımız, kardeşlerimiz, İslam'ın oturduğu zeminin sıkıntısıdır. Çünkü İslam insan bünyesi üzerine oturuyor. Kanarya dini değil İslam. Cebrail dini de değil. İnsan dini, anneden babadan doğanların dini İslam dinidir. Bu da bizi, abdestimizi koruyalım yoksa namazımız olmaz ha, dediğimiz gibi, tıpkı bunun gibi, aman insanlığımız zarar görmesin yoksa İslam zarar görecek demeye mecbur ediyor. Olmasa da olur abdest, kılıver namazı diyemediğin gibi, olmasa da olur insanlık, yapıver Müslümanlığını diyemezsin. Namaz abdestin üzerine oturduğu gibi İslam da insanlık üzerine oturuyor. İslam cihadı emrederken insanlığın kurtuluşu için bunu istiyor zaten. İslam ahlakı imanın bir parçası olarak bütün insanlığa emir ederken, korunmasını Müslümanlara emrederken, bunu başka türlü Müslümanlık yaşanamaz diye emrediyor. Kardeşlerim, ciddi bir şekilde insanlığımız ne durumda? Bunu ölçmek zorundayız. Bunun sonucuna göre Müslümanlığımız da ne durumda değerlendirmesi yapacağız. Peki insanlığımızı biyolojik standartlara göre mi ölçeceğiz? Kas yapımız, görme kapasitemiz, kaldırma kapasitemize göre mi ölçeceğiz? Hayır. Bu fiziki kimliğimiz bu anlamda önemli değil. Bizim ikinci insanlarla bir arada bulunduğumuz ortamlar, en başta aile ortamımız, sonra iş ortamımız, hatta ve hatta şu camilerde beraber namaz kıldığımız, namaz arkadaşlığıyla oluşan ortamımız, kim olduğumuzu, ne kadar insanlık ağırlığı taşıdığımızı, ne kadar da İslam'ımızı yüksek değerli bir ortama oturttuğumuzu gösteren bir ölçüdür. Bu sebeple ebeveynlerin çocukları hakkındaki kanaatleri, çocukların anne babaları hakkındaki kanaatleri, eşlerin birbirlerine yaptığı değerlendirmeler, haklısı haksızı, aşırı gitti normal gittisi bir kenara bırakıldığında, bunlar Müslüman olarak bizim en azından dinimizi ne kadar pratiğe döktüğümüzü gösteren belgelerdir. Kardeşlerim, üzülerek, keşke bu kürsülerde

söylemeye mecbur hissetmeseydim kendimi diyerek, haya ederek bir hususu dipnot gibi burada zikretmek istiyorum. Camide asrın evliyasından kabul edilen bir insanın eşine sorulduğunda dudak büken eşinin olması üzücü bir sonuçtur. Çünkü Kur'an camideki gösteriden önce eşler arasında bir uyum ve anlayış istiyordu. Günde 5 defa yarım saatliğine bulunduğun camide kimliğini evliyadan biri olarak göstermek kolay. 24 saat bulunduğun bir evdeki kimliğin evliya kimliği olmalıdır. Çocukların babalarını değerlendirme tarzı pinti baba diye konuşulurken, aynı adamın hayru hasenatta Ebu Bekir peşinden giden radıyallahu anh Allah dostu bir cömert biliniyor olması çelişkidir. Bir insanın hakkında önce çocukları olumlu puan vermelidirler. Elbette kardeşim, çocuk adil konuşmuyor olabilir. Eş iyiliğe nankörlükle mukabele ediyor olabilir. Ama Allah kimin adil konuştuğunu, kimin de zulme meylettiğini görüyor. Önemli olan bizim Allah'ın önünde muhakeme edildiğimizde huzur içinde olup olmayacağımızdır. Bu örnekleri çoğaltma ihtiyacı hissetmiyorum kardeşlerim. Çünkü hepimizin, toplumumuzun, yöremizin ve insanlığın, insanoğlu dünyaya geldiğinden beri görmediği kadar büyük bir insanlık kayması söz konusudur. Bu kaymayı 6 kişilik bir nüfusun bulunduğu evde de hissedebiliyoruz. 6 milyonluk şehirde de hissedebiliyoruz. Milyarı bulan İslam dünyasında da bu insanlık kaymasını hissediyoruz. İlan etmek istediğimiz gerçek şudur: İnsanlık üzerinden ortaya çıkan kaymanın oranı kesinlikle İslamlığımıza yansıyacaktır. Kendi kendimizi avuturuz. İslam'ı insanlığın olmadığı zeminde en iyi yaşadığımızı zannederek kendimizi sadece aldatıyoruz kardeşlerim. Toplumlar da kendilerini aldatıyorlar. Fertler olarak bizler de kendimizi aldatıyoruz. Kardeşlerim, eğer anladıysak ki İslam insanlık zeminine oturması gerekiyor, o zaman abdestin üzerine namaz oturduğu için abdesti bozulmamış bir Müslüman olarak namaz ibadetini yapmaya çalıştığımız gibi, insanlığımızdan taviz vermeden en yüksek insan olarak, ahlakı en üstün insan olarak Rabbimizin huzuruna çıkmak zorundayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize örnek gösterilirken, en büyük ahlaka sahip insan olduğu için peygamberlerin sonuncusu ve Allah'ın sevgilisi oldu. Sıradan bir ahlakla Allah'ın en sevgili kulu, en büyük peygamberi olunmuyor demek ki. Büyük bir ahlak şart. Ahlak insanlık demek. Burada küçük bir ayrıntıya girme ihtiyacı hissediyorum kardeşlerim.
nezaket diyelim, efendilik diyelim, ahlak diyelim. Bunu kanun yaptırdığı zaman, biz de kanuna uygun olarak yaptığımız zaman, Allah katında bir ibadet ve kulluk değeri yoktur. Namazı gösteriş için kılmadığım gibi, patron işten atar korkusuyla kılmadığım gibi, Rabbim emretti diye kıldığım gibi, ahlakımı, insanlık değerlerimi, çocuklarım, eşim, kocam, hanımım, kimse, komşularım, arkadaşlarıma karşı karşılığını Allah'tan bekleyerek insanlık yaptığım zaman İslam'ın üzerine oturduğu insanlığı icra etmiş olurum. Eğer namaz kılan bir toplumun yaşadığı devlet kadınların haklarını kanunla koruma altına alıyorsa, kadınlar da bu kozu iyi kullandıkları için, erkekler hanımlarına haftada bir çiçek götürüyorsa, bu çiçeği diken değerinde bile görmeyiz biz o zaman. Allah'ın emaneti olduğu için. Eş olmak bir sorumluluk gerektirdiği için. Kıyamet gününde eşler birbirlerine ne konuştular, ne muamele yaptılar diye Allah muhakkak hesap soracak diye. Tıpkı yatsı namazını 4 mü kıldın, 3 mü kıldın diye soracağı, buna iman ettiğim için 3 kılsam eksik namazı nasıl Allah'ın huzuruna çıkarırım diye iman ettiğimden, namazı tam ve abdestli kıldığım gibi, bu kadını, bu kocayı benden soracak Allah. Sözlerimi, buna karşı kullandığım ifadeleri melekler kaydediyorlar. İncitip incitmediğime bakıyorlar diye iman ediyorsam eğer, bu imanımın gereği olarak da hak etse de etmese de insanlığımı gösteriyorsam, kulluk budur işte. Eğer bunu böyle yapamazsam, camide ashab-ı kiramı aratmaz bir Müslüman, evinde cebehut bir adam, iş yerinde kapitalist bir Müslüman, derneğinde liberal bir vatandaş olur çıkarsın. Çift kişiliğe çift kişilik daha üretirsin. Ama mümin Kabe'nin önündeki heyecanını, o Kabe'nin sahibinin onu gördüğüne inandığı her yerde gösterdiği zaman, işte yeryüzünde yürüyen bir melek özelliği taşımaya başlayacak demektir. Allah'ın bizden istediği seviye de budur kardeşlerim. Eşim, çocuklarım hak edip etmedikleri için değil, ben Allah'tan sevap hak etmek istediğim için nazik olurum. Benim insanlığım onlara kilitlenmiş bir insanlık değil, Allah'a iyi amellerle dönmeyi düşündüğüm bir insanlık olduğu içindir. Kardeşlerim, demek ki İslam dinini Müslümanlar olarak elhamdülillah bir zemin üzerine oturtuyoruz. Bu zemine insanlık diyoruz. Nasıl bu cami toprağın üzerine oturuyor, toprağına göre sarsılıyor veya sarsılmıyor, depremlerde, yağmurda kayma oluyor veya olmuyor, İslam da bizim insanlığımızın üzerine oturuyor. Bu insanlığımız kesinlikle güçlendikçe kulluğumuz, Müslümanlığımız güçleniyor. İslamlığımızın

zayıf bir insanlık üzerinde güçlü olması hayaldir. Bilal'e kara kadının çocuğu diye hitap eden Ebu Zerde radıyallahu anhuma, cahiliye hastalığı kırıntısı vardı. İnsanlıkta eksik noktayı imanda eksik nokta olarak yorumladı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ya Resulallah, kocalarımız akşam bizi dövüyorlar evde diyen kadınlara, bu aile içi sorun, hak etmeyin dayağı, neydi, siz de hak ediyorsunuz herhalde diyebilirdi. Deseydi haklıydı. Çünkü kocamız bizi dövüyor diyen kadınların kocaları ya Resulullah'la namaz kılıyorlardı dün, ya da dün şehit olmayıp geri geldikleri bir cihattan gelmiş gazilerdiler. Kim oldukları belli olmayan, henüz ahlak notları tutulmamış kimseler değil. Göklerde meleklerin şehit adayı, gaziler, peygamber dostları radıyallahu anhum ve radu an denen adamlardılar. Ya Resulallah, bu adamlar bizi akşam evde hep dövüyorlar, tartaklıyorlar bizi deyince, bunca dağlar gibi ibadet, gazilik, şehitlik payilerinden sonra iki tokattan ne çıkar, size idare ediverin canım diyebilirdi. Kalktı, ne buyurdu? Bakın dedi, bakın. وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ. En büyük ahlak standartlarında insanlık yaşayan peygamber olarak aleyhissalatü vesselam kalktı, ne buyurdu? Ben kadın dövmüyorum dedi. İyi geçiniyorum kadınlarımla. Kıyamet günü bana yakın olmak isteyenler benim gibi olsunlar buyurdu. Aile içi ilişkiler, kapatın perdeyi, ne edelim? İçeriden ses gelmiyor bizim mescide zaten demedi. Ailedeki ilişki düzeyini kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmanın standardı olarak ümmetine ilan edip gitti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz evlerimizde hürüz. İş yerimizde de serbestiz. Ama hürriyet evdeki ağalığımız, kadınlara karşı kavvamemiz, çocukların Allah'tan sonraki en büyük hak sahipleri olarak babaları, anneleri olmamız, çocuğuna karşı çok büyük yetkilerle donatılmış bir Müslüman olman, Allah'ın seni boş bir alana salması anlamına gelmiyor. Bilakis hür kalınca, yasalarla denetlenmeyince, ölüm cezası takdir edilmeyince, kim insanlığın senin, bunu görmek istiyor Allah. Kocalarımız bize şiddet uyguluyor ya Resulallah diyen kadınlara verdiği cevaptan bu anlaşılıyor. Ben dövmüyorum, vurmuyorum. Bana yakın olmak isteyenler böyle yapsın buyurdu. Hem döverim hem peşinden ayrılmam bizim hayalimizdir. Almazlar seni peşine. Kardeşim, nasıl namazı ve abdesti örnek veriyoruz? İnsan bir saat, iki saat camide kalınca, mesela Ramazan-ı Şerif'te uzun teravihlerde abdestin bozulmasa diye şöyle gayret ediyor ya, zor uzun abdesti tutmak. Yazın sıcaktan zor, kışın soğuktan zor. Ama abdesti de namaz kılman lazım. Dikkat ediyorsun. Kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Adem'in çocukları olarak kardeşlerim, insanlıkta tıpkı abdesti bozmadan camide durmak gibi, kimliğinden taviz vermeden yaşamak zorunda olduğun bir ayar sistemi olduğu için insanlığını süreklileştirmek de zor.

0: keyfin yerindeyken, çocuklar da seni eğlendirirken, hanımınla da ilk zamanı yaşarken, kocan da ayda bir sana bilezik alırken, kolaydır bu işler. Ters gitmeye görsün. Sıkıştığın zaman, sinirlendiğin zaman, işler iyi gitmediği zaman, en iyi günündeki insanlığınla yaşıyorsun. Buna Müslümanlık diyoruz. İnsanlıktaki gel gitler, iniş çıkışlar, İslam'daki iniş çıkışlardır. Kardeşlerim, bu da abdestin farzları şartlarını bilerek ancak abdestli bir namaz kılmamız mümkün olduğu gibi, insanlığın da vazgeçilmez farzları, vacipleri, sünnetleri var. Abdestin farzları, sünnetleri olur da insanlık abdestin altyapısı, namazın altyapısı, Müslümanlığın altyapısı olduğunda insanlığın farzları, vacipleri, sünnetleri olmaz mı? Kardeşlerim, bu farzları, vacipleri, sünnetleri, adabı, kuralları hepimizin bilmesi gereken şeylerdir. O zaman bu kuralları bilirsek, abdestin farzlarını biliyorsun, yüzünü yıkıyorsun, kollarını yıkıyorsun, farzları çünkü. İnsanlığın da vazgeçilmez kuralları var. Ayetlerle, hadislerle, şeriat terbiyemizle, ümmeti Muhammed'in büyüklerinin çizdiği bir kurallar dizisi var. Bunlara uyulduğunda insanlığımızı koruma altına alırız. Aksi takdirde kendi kendimize insanlık kuralları oluştururuz. Vurur kırar, dağıtır, üzer, ezer geçeriz. Kendimizi de mükemmel insan kabul ederiz. Nasıl olsa musalla taşına konan insana yalan dolan bildin bilmedin iyi biliriz diyorlar. İyi, iyi, çok iyi, yeter ki erken kaldırın, burada bekletmesinler bunu, iyi biliyoruz. Hangi yalan şahitliği Allah kabul etti de musalladakini kabul edecek?
1: Nurettin Yıldız Hoca'nın anlatımıyla Hayat Rehberi devam ediyor.

Kardeşlerim, en önemli insanlık kanunu şudur. Her insan farklıdır. 10 insan varsa bir evde, 10 farklı insan var demektir. Hiç kimse, oğlu da olsa, eşi de olsa, iş arkadaşı da olsa, hocası talebesi de olsa, kimseyi kendisine uyuma zorunda hissetmemelidir. Bu beklenti içinde olmamak gerekiyor. Oğlu babasına çok benziyormuş. Benzer, aynısı değildir. %100 kocası gibi, hanımı gibi olmaz bu dünyada. Parmak uçlarımızı bile farklı yaratmış Allah. Beyinler farklı, kalpler farklı. Hiçbir yedek parçası insanın öbür insana uymaz. Bu gerçeği kabul etmek zorundayız. 7 milyar farklı insanız biz. Plastik bardaklar gibi iç içe konamayız hiçbir zaman. Biz karpuz gibiyiz. İç içe, üst üste konmayız. Bu neyi gerektiriyor? Böyle kabul ettiğimiz zaman insanlık sorunu yaşamayacağız demektir. Babalar, eşler ilk sorunu nerede yaşıyorlar? Emrettiği gibi, tam ölçtüğü gibi evlat istiyor. Öyle bir eş istiyor. Hayır. Böylesi bu dünyada yok kardeşlerim. Kıtalar farkını önemsiyoruz. Afrikalıya benzemeyiz diyoruz. Asya farklı. Asya'nın içinde farklı olmayan bir ırk çeşit var mı? Bir soy al, Türk soyu. Onun da farklı yönleri var. 10 kişi bir köyde 20 sene kalıyorlar. Aynı ailenin öbür köyde yaşayan 10 tanesine benzemiyorlar bir daha. Sadece anlamamıza yardım etmesi bakımından Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bir hadisi şerifini hepimiz ders kabul edebiliriz. Buyuruyor ki, Allah Adem'i topraktan yarattı. Bu yarattığı toprağın bir bölümünü dünyanın her yerinden aldı Allah. İnsanın aslı olan Adem'de aleyhisselam, dünyanın her yerinden toprak parçası var. İnsanın aslı toprak ya. Siyahınız, beyazınız, iyiniz, kötünüz, güler yüzlünüz, gülmeziniz, asık suratlınız bu yüzdendir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Başka bir hadisi şerifinde, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste kardeşlerim, buyuruyor ki, Allah sizin ruhlarınızı küme küme yarattı. Farklı farklısınız. Birine çok sempatik bir kimlik verdi. Birine sert yüzlü bir kimlik verdi. Birini sarışın yaptı, birini esmer yaptı. Birinin ahlakını şöyle olacak şekilde yarattı, birinin böyle olacak şekilde yarattı. Kanunu bu Allah'ın. Bir plastik atölyesinden çıkar gibi insanlar dünyaya gelmediler. Okullar, camiler, devletler insanları bir kalıptan çıkmış hale getirip tutamazlar. Zulümle, despotlukla bir nebze böyle oyalanırlar. Sonunda çöker bu. Kabul etmemiz gereken birinci insanlık kanunu budur kardeşlerim. Farklıyız. Bu farklılığımızı bir süreliğine kamufle edebiliriz.
süreklileştiremeyiz bunu. İkinci kanunumuz, biz insanlar olarak kimsenin kalbine karar veremeyiz. Kalplerin kararı Allah'a aittir. Camide namaz kılıyor. Kıldığı namaz Allah için değil. Bu kararı Allah versin. Biz camide kılana Müslüman deriz. Eşi eşine işte filan çıkarından dolayı iyi davranıyor. Önemli olan iyi davranıp davranmadığıdır. Kalpteki kararı Allah verecek. İnsanların yüzünden kalplerini okumak hatadır. Bunu yapan da yanlış iş yapmaktadır. Kimsenin sözlerine gizli anlam yüklememek zorundayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kanunu şöyle açıklıyor. Biz dış görünüşe bakarız buyuruyor. İçi Allah bilir. Bu yüzden de Müslüman olmadıklarına, bilakis Allah'ın dinine düşman olduklarına kanaat getirdiği halde pek çok münafıkın bunların isimlerini ilan etmemiştir. Bunlara münafıkça muamele yapılmasına da izin vermemiştir. O kadar ki kardeşlerim, Muhammed ben senin adamınım diyen ve Uhud'da Peygamber Aleyhisselam'ın 1000 kişilik ordusunun 700 kişiye düşmesine sebep olan, yani 300 kişiyi kandırıp Peygamber Aleyhisselam'ı darboğaz eden Abdullah İbni Übey İbni Selul, münafıkların başı, hala ben seninleyim Muhammed diyordu. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz

gizli ve çirkin yüzünü ortaya koymadığı gibi, ölümüne yakın Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den giydiği cübbesini istemiş kefen yapmak için. Olur ki işime yarar kabirde. Bir yandan da Allah'a iman gibi bir duygusu da var, ama küfüründen de vazgeçmiyor. Kardeşlerim, biz senin aslını biliyoruz. O cübbeyi sen ne yapacaksın? Nekir münker seni bekliyor, demedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ashabı tepki gösterdiler. Ne yapıyorsun ya Resulallah? Bu adam az mı zarar verdi bize, dediler. Buyurdu ki, benim cübbem ona bir fayda sağlamayacak, ama böylece biz onun sülalesinin gönlünü alırız, buyurdu. Ve öyle oldu. İç duygularını Cebrail ona bildirdiği halde, bana neler demişti melekler, biz biliyoruz seni, demedi hiçbir zaman. İnsanları dudaklarından okumak yok, beyanlarından anlamak var. Kendisini nasıl tanıtıyorsa öyledir. Bir bit yeniği varsa bunun geçmişinde, geleceğinde, bit ortaya çıkınca o zaman karar vereceğiz. Bu ikinci kanunumuz. İnsanların dudaklarından, duygularından içlerini okuma hastalığı yok bizde. Neden? Birbirimizin savcıları gibi değil, kardeşleri gibi yaşayalım diye. Eşler birbirlerinin savcıları, aile bireyleri birbirlerinin savcıları, camiye geldiğinde zaten insanlar camide birbirlerinin savcıları, ama dünyaya deklaremiz mümin kardeşleriz biz. Deklaremiz kardeşlik üzerine, uygulamamız soruşturma üzerine. Bu bizim dinimize ait değil. Kardeşlerim, üçüncü insanlık kanunumuz. Bizde güzel ahlak fantazi değildir, beyefendilik değildir. Ahlak Müslümanlıktır. Geçimli olmak Müslümanlığın sonucudur. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki, mümin iyi geçinen, kendisiyle de iyi geçinilebilen insandır. İyi geçinilemeyen, her yerde parazit olan da hayır yoktur, buyuruyor. Bir basit piknik yolculuğunda 5 defa sorun çıkaran Müslüman, şurada mı piknik yapalım, burada mı yapalım da sanki onun demediği yerde yapılınca yanacakmış gibi fırtına koparan Müslüman, ülfetsiz Müslümandır, geçimsiz Müslümandır. Onun dediği olmadıkça insanlık çökmüş kabul eder. Onun dediği olacak. Her seferinde de en isabetli kararları o verir muhakkak. Böyle değil Müslümanlık. Bir hac yolculuğunda bile, bir aylık bir yolculukta insanlar Kabe'yi anar gibi senin parazitlerini hep anıyorlarsa, vay senin haccına. Senin Müslümanlığında hayır yok o zaman. Üçüncü büyük kanunumuz, kesinlikle bizim geçimliliğimiz, fedakarlığımız, yeri geldiğinde alttan almamız, ki güzel ahlakın sonucudur bu, Müslümanlığımızla ilgilidir kardeşlerim. Beyefendilik veya şehir çocuğu olmak gibi bir şeyle bunu ifade edemeyiz biz. Kardeşlerim, dördüncü büyük kuralımız. Neyin büyük kuralı? Abdestin farzları olduğu gibi, namazın farzları olduğu gibi, Müslümanlığımızı ayakta tutmamızın en önemli şartı olan insanlığımızın farzlarından konuşuyoruz. Kardeşlerim, bu din sabredenlerin kazanacağı bir dindir. Allah sabredenleri seviyor. Sabretmek ne demek? Hastalık gelirse ona dayanmak demek, değil mi? Fakirliğe dayanmak demek. Ama sabrın bir boyutu daha var. Çevrendeki insanlara da katlanmak sabır çeşididir.

Eşlerin birbirlerine katlanması sabırdır. Sabredenleri Allah seviyorsa birbirlerine katlananları sabrediyor demektir. Eşleri de bu manada seviyor demektir. Evladına sabretmeyen babanın insanlık sorunu var. Babasının yaşlılığına sabretmeyen evladın insanlık sorunu var. Komşusuna sabredemeyen bir komşunun insanlık sorunu var. Talebesine sabretmeyen hocanın insanlık sorunu var. Trafikte öndeki aracın yavaşına sabretmeyenin insanlık sorunu var. İnsanlıkta sorun olduğu sürece mükemmel Müslümanlık kardeşlerim zordur. Gavurluktur demiyoruz ama zordur diyoruz. Kardeşlerim, ve beşinci büyük kuralımız. Hangi kural? İyi insanlık şartlarını oluşturma kuralı. Müslüman örten insandır. Teşhirci insan, insanlık standartlarını zorlayan insan olduğu için, teşhir eden, ayıp kapatacak yerde ayıplara reklam yolu, tanıtım yolu açanlar, kendi eşleri arasında, arkadaşları arasında, iş yerinde, toplumda, velev ki bu medyatik bir görev nedeniyle olsun, ümmeti Muhammed'in içinde fuhşun, kötülüğün, kırgınlığın, dargınlığın yayılmasını sağlayan, kötülüklerin açılması, teşhir edilmesi suçtur. İnsanlık suçudur. Allah böyle yapanların insanlığını eksik gördüğü için hem dinleri açısından mesul olacakları bir hataya düşmektedirler, hem de kıyamet günü insanlıktan taviz verdiklerinden bir yığın sevap eksikliğiyle ve Allah'ın da onların hatalarını teşhir etmesiyle karşılaşacaklar. Hadis-i şerifi unutmayacağız kardeşlerim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın ayıbını örtenin ayıbını Allah örter. Gençliğindeki bozuklukların bir gün ortaya çıkmasını istemeyenler gençlerin ayıplarını örtecekler. Rezilliklerinin kıyamet günü ortaya dökülmesinden hoşlanmayanlar eşlerinin ayıplarını konuşmayacaklar. Müslümanın ayıbını konuşanı Allah da konuşur. Bu internet ortamında da olabilir, arkadaş ortamında da olabilir. Gıybet olur, nemime olur, iftira olur, türü ne olursa olsun. Teşhir suçtur. İnsansak avretimizi elbiseyle örttüğümüz gibi hatalarımızı da birbirimizle gizleyeceğiz. Müminin üzerinde gördüğümüz hatayı örtmek zorundayız. Hata gördükçe avını görmüş kaplan gibi olamayız. Üzerine atlayamayız. Üzerini örteriz. İnsanlığımız gerektirdiği için. Kardeşlerim, bir altıncı kuralımız da insanlığımızı korumaya çalışıyoruz. İslam'ımızı korumak için mükemmelliyetlik yoktur. Kemal Allah'a mahsustur. İnsan eksiktir, arızalıdır, hastalıklıdır, sorunludur. Böyle kabul edeceksin kendini, eşini, çocuklarını, arkadaşlarını, talebelerini, hocalarını böyle kabul edeceksin. Bu teknolojinin gelişmesiyle beraber mükemmel bir araba yapabilirsin. Mükemmel bir film icat edebilirsin. Mükemmel insan olmaz. Senin çocuğunu mükemmel bekleme. Allah'ın verdiğine razı ol.
derisinde, ciğerinde, ahlakında, çalışmasında, nezaketinde, her şeyinde. Ne sen mükemmellik iddiasında bulun, ne de mükemmellik bekle insanlığını korumak istiyorsan. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bizi insanlık için gönderilmiş en iyi ümmet olarak takdim ediyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor. Bir gün Allah bize ümmeti Muhammed'in anayasası diye bir anayasa hazırlandığını duyurursa, böyle müjdeli, mutluluktan kanatlandıracak kadar güzel bir haber duyarsak, herhalde onun birinci maddesi şu olur zannediyorum: bu anayasa Muhammed Aleyhisselam'a iman edenlerin oluşturduğu insanlığın anayasasıdır. İki, bu ümmet, yani Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği en hayırlı ümmettir ve insanlık için gönderilmiştir. Üç, insanlık için gönderilmiş en hayırlı ümmet, en kaliteli insanlığın örneğidir. İnsanlık için Allah'ın garantisiyle gönderilmiş en hayırlı ümmetin sıradan insan olması mümkün değildir. Ümmet olarak bakıldığında en hayırlı ümmet, insanlık olarak bakıldığında çok gerilerde bir insanlık. Ümmetin düzeyini mi aşağı indirmek lazım? İnsanlığı mı miraca çıkmış bir peygamberin ümmeti olmanın düzeyine çıkarmak lazım? Bizde insanlık standardı kardeşlerim, yaramazlık yapan çocuğu dövmek değil, amcasının ciğerlerini sökmeye talip, kendisini 21 sene öldürmek için kovalayanlar bile el pençe önünde durduğunda, sizin için ne yapacağımı tahmin ediyorsunuz, söyleyin bakalım dediğinde boynu bükülmüş, ne bilelim efendi bir adamın çocuğuydun, deden değerli biriydi diye mahzun bir şekilde bekleyen binlerce Allah düşmanı müşriklere, Kabe'yi putla doldurmuş adamlara, peygamberi, dostlarını öldürmüş kimselere, evde yaramazlık yapan çocuktan söz etmiyorum, sürahiyi kıran çocuğu değil, misafirler varken evde yaramazlık yaptığı için başı şişiren çocuk değil, göklerden yere melekler dolduğu bir zamanda bile şirk, tuğyan ve zulüm işleriyle meşgul olmuş Mekkeli müşriklere bile, bugün buraya zaferle girdik ama hepiniz hürsünüz, serbestsiniz, gidin affettim hepinizi diyen Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz biz. İnsanlığımız miraca yükselmiş bir kitleyiz biz. Bu peygamberi kabrinin başında ziyaret edip selam verdikten sonra veya bu hasretle Resulullah'ı kabrinde ziyaret etme hasretiyle ömür geçiren birisi olarak, yaramazlık yaptığı için çocuğunu ayağının altına alan, eşi 3-5 kusur ettiği için onu mahkemelerde süründüren, arkadaşlarına her türlü rezilliği veya işkenceyi makul gören ama söze geldi mi Muhammed Aleyhisselam'ın biricik ümmeti, bulunmaz bir Müslüman olduğunu vehmeden insanlar yanılmaktadırlar kardeşlerim. İnsanlık nedir biliyor musunuz? 21 sene öldürmek için kovalayan kitleyi yakaladığında bile, o kitleye bile
affet

sizi serbestsiniz diyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın zirvesidir. Ve inneke le'ala hulukin azim, en büyük arş-ı alaya değmiş ahlak standartlarında yeryüzünde yaşayan insan demektir. İnsanlık odur, hayal odur. Böyle bir insanlığın peşinde koşuyoruz. Bu insanlık sayesinde de Allah'ın izniyle Müslüman olacağız. Kardeşlerim, sözlerimi bu bütün bu anlattığım neyi anlattım? İnsan olduğumuz için Müslümanız. İnsan olmasaydık adımız Müslüman olmayacaktı kuralını anlatıyorum. İnsan olduğumuz için Müslümanız ya. Bu sözlerimi bağlarken Peygamber Aleyhisselam'ın o muhteşem beyanına sığınarak bağlıyorum. Ne buyuruyor? Biz ahlakı evlenirken filan eş adayı seçerken aranan bir karakter zannede duralım. Okulda bir saatlik ders geçsen de olur, geçmesen de olur diye düşünüverelim. Ya özür dilesin geçer zannedelim. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ne diyor? Kul kıyamet günü ahlak gibi ağır bir şeyi teraziye koymayacak buyuruyor. Namazlar, haçlar, onlar gramaja değil dara olarak duruyor onlar zaten. Günahları tartacak, eksileri giderecek ağırlık, prim yapan şey ahlak olacak. Çünkü neden? Kılmasam çarpılırım diye camiye gitmiştin ya. Ahlak, lütfedip yapmayıp Allah emretti diye yaptığın ama mecbur hissetmediğin şey ya, bunun için ağır. Kardeşlerim, abdestimiz bozulur, namazımız gider diye korkar gibi, insanlığımız zarar görür diye de korkmaya çalışalım. İnsanlığında eksiklik gördüğümüz birisinin namazı da 3 rekat, 1 rekat eksik 3 rekat kılabileceğini düşünelim. Çocuklarımıza Kur'an namaz öğretir gibi insanlık öğretelim. Ama göstermelik bir şekilde teşekkür etsin amcana diye değil. Yani iyi çocuk yetiştirmiş desinler diye değil. Namaz gibi, oruç gibi, Allah bizden bekliyor bunu diye. Kalite budur. İnsanlığımızda geldiğimiz noktayı test edebiliriz. Bu test kıyamet günü Allah'ın cennetine girerken şifremiz olacak inşallah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız Efendi.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, her devrin, her koşulun imtihanı farklıdır. Mekke'nin imtihanı farklı, Medine'nin imtihanı farklıdır. Mekke'de sadece kafirler var. Fakat Medine'de münafıklar da var. Kafirler, onlar adavetlerini izhar ediyorlar. Fakat münafıklar müminlerle beraber onlarla aynı cemiyette, aynı toplumda yaşıyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizle birlikteler, beraberler, onunla namaz kılıyorlar. Onun için Medine'deki imtihan Mekke'deki imtihandan daha zor. Düşmanlar sahabenin, düşmanlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın halkasında, sahabenin içinde. Onlarla beraberler. İslam'a içeriden baktığınız zaman İslam'ın bir müminleri var, bir de tiyatrocuları var. Bir bütün varlığıyla Allah'a, Resulüne teslim olanlar var, bir de aktörler var. Kur'an-ı Kerim bize hem müminlerden hem aktörlerden bahseder. Bakara suresi başlarken 4 ayeti müminleri anlatır. Sonra 2 ayet kafirlerden bahseder. Ardından gelen 13 ayette Cenab-ı Hak bize münafıkları, yani aktörleri, tiyatrocuları anlatır. Neden onları 13 ayette anlatır? Onları anlamak, temyiz etmek, hilelerinden, tuzaklarından korunmak zor. Bazen müminler alim diye, arif diye aktörlerin, tiyatrocuların ardına düşebilirler. Onlara iktida eder, onlara ram olabilirler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de ya eyyühellezine amenu aminu billah. İslam'ın içinde bir müminler var, bir de aktörler var. Onun için Kur'an'ın sahibi, ey iman edenler iman edin. İçinizde aktör olanlar varsa, içinizde tiyatrocular varsa, içinizde alkışlanmak için buraya gelen varsa, makam için, mevki için, rütbe için buralarda duranlar varsa, Allah Azze ve Celle onlara konuşuyor, buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu aminu billah. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de, Ravza'da seni dinleyenlere bu ayeti oku. Benim mescidime aktör olarak değil, mümin olarak gelin. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Arap'ın içinde bedeviler arasında adamlar vardı. Onlar Müslüman olduklarını, mümin olduklarını söylüyorlar. Ama onlar esasında tiyatro oynuyorlardı. Onlar aktördüler. Kur'an-ı Hakim onlara Peygamber aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla Allah Azze ve Celle قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. Ey iman ettik diyenler, esasında aktör olanlar, esasında tiyatrocu olanlar, Allah Azze ve Celle sizi bütün varlığınızla iman etmeye davet ediyor. Kardeşlerim, bazen aktörler rollerini o kadar iyi oynarlar ki, onların o derece yüksek sahne performansları vardır ki, izleyenler, dinleyenler, orada olanlar onları gerçek müminlerden daha önde görürler, daha önde zannederler. İşte kahraman bunlar derler. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam ferasetiyle, firasetiyle baktılar ve ayırdılar. Mekke'de bir Bilal vardı. Göğsünün üzerine taş koyarlar. Ama bütün bunlara rağmen Allahu Ekber diyen bir Bilal var. Bilal bin Rabah radıyallahu anh. Boynuna kement takarlar, Mekke'de çocukların ellerine verirler, sokaklarda süründürürler. Ama bütün bunlara rağmen Bilal Ahad der. Çünkü Bilal Allah ve Resul davasına tiyatrocu olarak, aktör olarak değil, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir mümin olarak geldi. Buradayım ya Resulallah. Semi'na ve ata'na. İşittim ve itaat ettim. Bütün varlığımla teslim oldum. Artık bundan sonra problem yok, yok ya Resulallah diyen bir Bilal. Medine'de ezan Muhammedi okunacak. Allah Resulü Aleyhisselam bütün varlığıyla iman eden birisini arar, Bilal'i bulur, ona söyler. Sen oku der. İtirazlar başlar. Derler ki ya Resulallah, Bilal bin Rebah dilinde problem var. Harfleri Arap lisanına uygun bir şekilde Bilal bin Rebah telaffuz edemiyor. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aktör aramıyor ki. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de tiyatro oynamıyor ki. İnsanların yüreğine bakıyor. Yüreğine bakıyor Medine'de ona bakanların. Bilal'e sen gel diyor. Ebu Bekir sen bir adım öne çık. Ömer, Ali, Osman, Ammar, Yasir bir adım öne çıkın buyuruyor. فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا İslam'ın içine giren birisi eğer tiyatrocu değilse o ibadetine Allah'tan başka şahit aramaz. Orucu, sadakası, zekatı neler varsa bütün bunları sadece Allah'ın rızası için yapar. Ve izâ kâmû ilâs-salâti kâmû küsâlâ yurâûnen-nâs. Aktörler, tiyatrocular, münafıklar, onlar insanlara göstermek için kalkar, onun için namaz kılarlar. Kur'an-ı Hakim bana bu ayetleri okuyor. Sana bu ayetleri okuyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de konuşurken onun mescidinde bir müminler var, bir aktörler var, tiyatrocular var. Hatta öyle tiyatrocular vardı ki insanlar onları Bilal'in de önünde görürlerdi. Kardeşlerim, 100.000 tane aktör Bilal Habeş'in tırnağı yapmaz. 100.000 tane ölü bir diri yapmaz. Aktörlere sadece dünyada yorgunluk kalacak. Ama Bilaller buradan oraya amellerini götürecekler, imanlarını götürecekler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittibalarını götürecekler. Kur'an-ı Hakim bize aktörlerden, Kur'an-ı Hakim bize müminlerden bahseder. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Sahnede aktörler görürsünüz. Büyük kahraman dersiniz. Ardından arkasından gidersiniz. Bunun gibi hoca, bunun gibi alim, bunun gibi akademisyen yok der insanlar. O kadar aldanırlar, o kadar kendilerini onlara kaptırırlar. Kur'an-ı Hakim o aktörlere konuşuyor. Onlar gibi olmak isteyenlere konuşuyor. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar Allah'ı aldatıyorlar, öyle zannediyorlar. Esasında onlar Peygamber Aleyhisselam'ı aldatıyorlar. Fakat Allah'a dost olanlar, Allah Azze ve Celle onları aldatmayı kendini aldatmak gibi kabul ediyor. Yani eğer biri Allah'ın dostuna düşman olursa, Allah Teala o düşmanlığı kendine yapılan bir düşmanlık olarak kabul ediyor. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar Allah'a, onlar Peygamber Aleyhisselam'a hile yapıyorlar. Onları aldatıyorlar. Ama esasında onlar kendilerini aldatıyorlar. Bir adam düşünün. Bir yere gidiyor. Diyor ki benim 100 tane dairem var. Şu kadar arabalarım. Emrimde şu kadar insan çalışıyor. Oradaki

de inanıyorlar, kabul ediyorlar. Gıptayla bakıyorlar. Onların nazarında ne kadar maddeniz var, ne kadar gücünüz varsa o kadar mutebersiniz. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Allah'ı ve müminleri aldatanlar gerçekte kendilerini aldatıyorlar. Bu adam 100 tane dairesi olduğunu, şu kadar adamı olduğunu söyleyen ama esasında bütün cümlelerini yalan kuran bu adam oradan ayrılsa, kendini bu yalanlara inandırmış olsa, bu yalanların o adama bir faydası olur mu? Dağ başında kalsa, bir kış gecesinde, şehrin ortasında kalsa, evi olmayan, yeri olmayan, yurdu olmayan bu adama, 100 tane dairem var diyen bu adama yalanının faydası olur mu? Bir yer bulabilir mi? Nasıl yeryüzünde insanların kurmuş olduğu yalanları doğru olarak gelecektir? Tiyatrocu. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا Peki neden geliyor? Niçin bunlar kendilerini aldatıyorlar? Neden tiyatrocular? Neden bunlar aktörler? Neden böyle yapıyorlar? Fi kulubihim maradun. Onların kalbinde hastalık var. Onların yüreğinde problem var. Bir kuyu düşünün. Eğer dibinden zehir geliyorsa yukarıdan zehir alacaksınız. Eğer dibinden kaynayan su acıysa yukarıdan acı su alacaksınız. Fi kulubihim maradun. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onların kalbinde maraz var. Allah onların hastalığını artırdı. Bir adamın böbreğinde rahatsızlık varsa ilaç alır. Eğer ilaç ağırsa o ilaç onun midesini rahatsız yapar. Mide rahatsız olur, belli bir zaman sonra vereme döner. Ya da kanser olduğu zaman gider kemoterapi yapar. Bir tarafı tedavi ederken diğer organları rahatsız olur. Onlar eksi yönde tepki vermeye başlarlar. Yani hasta günden güne düşmeye başlar. Fi kulubihim maradun fezadehumullahu marada. Eğer hastalık kalbe bir düşerse her gün o hastalık artar. Hastalık madde planında da böyledir. Onun için Kur'an'ın sahibi وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Ey iman edenler, zalimlere meyletmeyin. وَلَا تَقْرَبُوا zina, zinaya yaklaşmayın. Yani hasta olmayın. Eğer hasta olursanız günden güne hastalığınız artar. Perişan olursunuz. Kendinizi kurtaramazsınız. Sonra aktör olursunuz, oyuncu olursunuz. Kıyamet günü Rabbimin huzuruna varınca hani amellerin diye sorar. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Aktörler ayrılsınlar. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Aktörler bu tarafa gelsinler. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ Kişi kardeşinden, annesinden, babasından firar ediyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, kalbinde maraz olanlar, aktör olanlar, oyuncu olanlar, onlar bu tarafa gelsin. Ebu Bekir yürüsün, Ömer gelsin Hazreti Muhammed'in ardından sallallahu aleyhi ve sellem. Oyun olsun diye değil, bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edenler gelsin. O halde kardeşlerim, kalbimizi, yüreğimizi korumakla sorumluyuz. Acaba bu kalpte neler var? Fi kulubihim maradun fezadehumullahu marada ve lehum azabun elim ve izâ kîle lehum la tufsidû fil ardı kâlu innemâ nahnu muslihûn. Onlara, kalbinde hastalık olanlara, oyunculara, aktörlere derler ki yapmayın. Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Ekranlar, programlar, kanallarınız, tiyatrolarınız, gazeteleriniz, mecmualarınız insanları bozma üzerinde, fesada taşıma adına kurulmuş. Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard. Yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiği zaman, hayır biz insanları ıslah ediyoruz derler. Yeryüzünde ıslah edenler yalnızca biziz derler. Kardeşlerim, bir genç kız düşünün. Allah Teala ona hayayı, Allah Teala ona fıtratı koydu. Eğer birileri ekranla, eğer birileri tiyatroyla ona açıklığı,
ona isyanı,

0: Ona tuğyan anlatıyorsa, onu bozuyor, onu ifsad ediyor. Delikanlılar var. Peygamber aleyhissalatü vesselam onları hayal olmaya davet ediyor. Gözler diyor, kulaklar diyor, eller diyor. Bütün bu organlardan, bütün bu azalardan Kur'an-ı Hakim sorumlusunuz diyor. Ama ekranlar, sokaklar, tiyatrolar onları şehvete, onları tuğyana davet ediyorsa, onlar ifsad ediyorlar. Kur'an-ı Hakim onlara وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Fesat çıkarmayın dediklerinde onlara, dendiği zaman hayır, biz ıslah ediyoruz, biz çağdaş dünyadan bahsediyoruz. Örtü diyen, başörtüden bahseden, İslam'ın kıyafetini ümmetin kızlarına anlatan, babaları uyaran, babaları ikaz eden bu adam yobaz derler. Bu adam çağ dışı derler. Ela innehum humul mufsidun. Allah Azze ve Celle perdeyi kapatıyor ve buyuruyor ki işte fesatçılar onlar, yürekleri bozan onlar, cehennemin yoluna taş döşeyen onlar. Siz şimdi onların ardından gideceksiniz. Kalbindeki hastalığı tedavi edecek, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda yürüyecek Bilal gibi bir mümin mi olacağız, yoksa İslam'ın aktörleri, tiyatrocuları mı?
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.
2: Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına. Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri. Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm. Fatıma başlı başına şiir. Fatıma peygamberden bir parça. Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız Zeyd bin Harise. Ve o nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği İran'ın Fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

koptu, parmaklar parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah.

Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan

0: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

0: fayda kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde. Yıldız efendim.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı radıyallahu anhum ve radu an. Onlar Allah Azze ve Celle'den, Allah Azze ve Celle onlardan razı oldu. Allah Teala'nın razı olması demek, onların ehli cennet olması demek. Çünkü onlar yolu, hayatı, hayatın esaslarını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan aldılar. Aldılar, hayatlarına tatbik ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyadan ayrılırken onları nasıl bıraktıysa ashab-ı kiram radıyallahu anhum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluşuncaya kadar, yeryüzünden ayrılıncaya kadar o hayata sadakat gösterdiler, vefa gösterdiler. Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunda onun izinde yürüdüler. Onlardan bir tanesi Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz. Caiz el-Beyan ve Tibyanından naklediyor. Diyor ki, Hazreti Osman zamanı fitne sağda solda belli vilayetlerde baş kaldırıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh yanında Ebu Zer Hazretleri var. Uzaktan doğru bir kervan onlara doğru geliyor. İnsanlar kervan beklerler. Kimine yağ getirecek, kimine tuz, kimine helva getirecek, kimine şeker getirecek, un getirecek. Onlar kervanı gördüğü zaman şehirde bir bayram havası olur. Kervan onlara doğru ilerleyince Hazreti Osman radıyallahu anh Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz'e sorar. Ebu Zer der, şu kervanın ne taşımasını isterdin? Neyi arzulardın? İçinde buğday olsa, arpa olsa, altın taşısa, gümüş taşısa, sana bunları getirse, sen bunlardan hangisini arzular isterdin Ebu Zer diye Ebu Zer'e sorar. Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz der ki, ricalen misle Umar, Ömer gibi adamlar taşımasını isterdim o kervanların. Altınlar burada, gümüşler burada kalacak. Buğdaylar, arpalar, şekerler yenecekler, sonunda gübre olacaklar. Ama alemi İslam'ın şehirlerinde fitne baş kaldırdı. Cahiliye yeniden eski günlerine doğru ümmeti döndürüyor. İsterdim ki o kervan bize ricalen misle Umar, Ömer gibi adamlar, Ömer gibi kahramanlar getirse. Tirmizi rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyorlar ki, Erhamu ummeti bi ummeti Ebu Bekrin ve eşedduhum fi emrillah Umar. Ümmetime en merhametli olan ümmetimin içinde Ebu Bekir. Fakat benim ahkamım, İslam'ın ahkamı noktasında en hassas olanı Ömer, Hattab'ın oğlu Ömer radıyallahu anh. Ebu Zer diyor ki, ben de şimdi isterdim, arzulardım. O kervan bize Ömerleri getirse, üzerinde Ömer olsa. Kardeşlerim, fitne Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında o kadar hakim olur ki sahabeyi kışkırtır. Hazreti Osman radıyallahu anh devlet başkanı, onun evini kuşatırlar. Günlerce kuşatma devam eder. Hazreti Ali radıyallahu anh çocuklarını, Hasan'ı, Hüseyin'i gönderir. Kapıda Hazreti Osman'ı bekleyin der. Fakat onlar kapıdan içeriye giremeyince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onun oğlu Muhammed'i aldatırlar. Önlerine alırlar, arkadan dolanırlar, çatıdan doğru Hazreti Osman'ın evine girerler. Hazreti Osman'ın sakallarını Ebu Bekir'in oğlu Muhammed tutar. Arkada eşkıyalar, katiller var. Hazreti Osman'ın evine radıyallahu anh baskın yaptılar. O halde Osman radıyallahu anh Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'i görünce ''Ersil lihyeti yebne ahi'' ''Kardeşim Ebu Bekir'in oğlu Muhammed seni kimler zehirledi? Baban Ebu Bekir seni 80 küsür yaşında Osman'ın sakallarını tutmuş halde görse Ebu Bekir sana ne söylerdi evladım Muhammed?'' der. Ama geriye dönemez. Çünkü eşkıya arkadan eve girmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizin devri. Ebu Zer'e sorar. Ebu Zer der, şu kervan Medine'ye neler getirse, ricalen misle Umar, Ömer gibi adamlar getirsin, onlara ihtiyacımız var. Neden Ömer gibi adamlar? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, bir musibet, bir bela geldiği zaman, üç defa Allah Azze ve Celle'ye hamd eder. Elhamdülillah iz lem tekun fi dini. Bu musibeti benim dinime, imanıma vermediğinden sana hamdolsun ya Rabbi der. İkinci defa hamd eder, elhamdülillah der. Ve iz lem tekun akbara minha. Fitnelerin en büyüğünü vermediğinden sana hamdolsun Allah'ım. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e bela gelince üç defa hamd eder. Üçüncüde buyururlardı ki وَاِذْ اُلْهِمْتُ اَصَّبْرَ عَلَيْهَا Ya Rabbi bu fitneye belaya karşı bana sabrı metaneti verdiğinden sana hamdolsun. Yani kardeşlerim Ebu Zer radıyallahu anh neden Ömer gibi adamlar istiyor? Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh fitnenin belini kıran büyük sahabi. Ona bela, ona musibet geldiği zaman hamd ediyor. Diyor ki Elhamdülillah iz lem tekun fi dini. Ya Rabbi bu belayı, bu musibeti benim dinime vermediğinden sana hamd olsun. Bir adam düşünün, namaz kılıyor, hacca giden bir adam, zekat veren bir adam. Fakat aynı adamın birileri ayağını kaldırıyor. Aynı adamı bir meyhaneden çıkarken görüyorsunuz. Aynı adamı elinde poşet rakı şişelerini taşırken görüyorsunuz. Aynı adamı deniz kenarında çıplak kadınlarla beraber görüyorsunuz. Aynı adamı fuhşiyatta, menihiyatta görüyorsunuz. Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Rabbi, Ömer'e belalar, Ömer'e musibetler gelirse, Ömer belalara, musibetlere dayanır, tahammül eder Allah'ım. Ama bela Ömer'in dinine, imanına gelmesin ya Rabbi. Osmanlı'da büyük alimler vardı. Onların çocuklarını, evlatlarını, nesillerini aldılar. Kasıtlı olarak ilhadi ateist bir anlayışla yetiştirdiler. Bir kısmını onların meşhurlar, ünlüler olarak ekranlarda görüyorsunuz. Allah'la savaşıyorlar, peygamberle savaşıyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ölüm gelsin, bela gelsin, musibet gelsin. Ama Ömer'in imanına, Ömer'in Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama ittibasına zarar vermesin ya Rabbi diyor. Adamlar görüyorsunuz. Namaz kılıyorlar, hacca gidiyorlar, oruç tutuyorlar, Ramazan-ı Şerif geliyor, iftar vakti, sokaklar, yollar boşalacak, pideyi, ekmeği ellerine alacaklar, iftar sofrasına gidecekler. Fakat onlar faiz musibetine yakalanmışlar. Fe'zenu

harbin minallahi ve rasuli, Allah'ın ayetine, buyruğuna kulak vermiyorlar. Hazreti Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle ile savaşıyorlar. Kadınlar görüyorsunuz sokaklarda, namaz kılıyorlar belki ama üzerlerindeki kıyafetle, üzerlerindeki dış örtüleriyle daracık bedenlerini arz eden delikanlılara, gençlere, bana bakar mısın, benim ardımdan, benim peşimden gelir misin kıyafetleriyle bunu söyleyen kadınlar göreceksin. Musibet, bela onun dinine, imanına gelmiş. Kur'an-ı Hakim'in şu kadar ayetine kulak vermiyor. 80 yaşında bir ihtiyar, pir fani, köyünde bir bayram günü araba sesi duyuyor. Araba yanına yaklaşınca arabadan 25 yaşında mini etekli torunu iniyor, kahroluyor. Ya Rabbi diyor, şu gözlerimi kör etseydin de 25 yaşında oğlumun okutmuş olduğu yavrusunun, Zeynep'inin şu halde mini etekle karşımda dolaştığını, arz-ı endam ettiğini görmeseydim ya Rabbi diyor. Musibet dine, imana gelmesin. Eğer bana gelecekse ona tahammülüm, sabrım var ya Rabbi. Eğer din ve imanıma gelmediyse ona hamdolsun Allah'ım diyor Ömer radıyallahu anh. İkinci olarak elhamdülillah, iz lem tekun ekbara minha, musibetlerin en büyüğünü vermediğinden dolayı sana hamdolsun Allah'ım. Hazreti Ömer radıyallahu anh haçtan dönerken cübbesini serer, üzerinde ellerini kaldırır kainatın sahibine. Allahümme rızukni şehade, beni şehadetle rızıklandır ya Rabbi. Ölümümü Hazreti Muhammed aleyhisselamın şehrinde, onun beldesinde yap. Gelir Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizi sabah namazında Ebu Lu'lu adında bir kafir hançerler. Hazreti Ömer radıyallahu anh Abdurrahman İbni Avf'ı tutar, mihrapta onun yerine geçirir. Bu haliyle Ömer şehit olsa, siz Rabbimin huzurundasınız, namaz saflarınızı bozmayacaksınız, onu söyler. Hazreti Ömer efendimizi evine kaldırırlar. Kendine gelince Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'ya sorar. Abdullah der, araştır bakalım men kateleni, beni kim öldürdü? Peygamberin mihrabında beni hançerleyen kim? Bak bakalım Abdullah der. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma çıkar. Bakar ki Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizi hançerleyen Gulam-ı Mughire, Mughire'nin kölesi, Ebu Lu'lu adındaki kafir deyince, elhamdülillah Ömer'in şehadetini bir Müslüman elinden vermediğinden dolayı sana hamdolsun Allah'ım diyordu ki, büyük musibeti vermediğinden sana hamdolsun. Eğer Müslümanın elinden olsaydı o zaman büyük bir musibet olacaktı. Kafirin elinden Ömer'e şehadeti veren Allah'a hamdolsun. 5 tane yavrum vardı, 4'ünü aldın, 1'ini bıraktın, sana hamdolsun. İşimi kaybettim ama evim duruyor, sana hamdolsun. Musibetin büyüğünün büyüğü var diyor Ömer radıyallahu anh. Müslümana, belalara, musibetlere karşı nasıl ayakta kalabileceklerini öğretiyor. Üçüncü olarak, bana belayı verdin fakat ona karşı sabrı da öğrettiğinden, kalbime onu ilham ettiğinden sana hamdolsun Allah'ım der Ömer radıyallahu anh. Kardeşlerim, alem-i İslam'a bakın. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Doğu Türkistan'a, Arakan'a bakın. Şimdi orada kadınlara sorsalar, Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizin Ebu Zer'e sorduğu gibi, ey kadın, şu kervanlar, kafileler ne getirsin diye sorsalar, gözleri önünde kızı kirletilen o kadınlar,
en büyük musibet

0: dinine, imanına gelen, iffeti 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam'ın gözleri önünde kirletilen o kadınlara sorsalar, şu kervanlar, şu donanmalar, şu gemiler, şu uçaklar buraya neler getirsin deseler, onlar diyecekler ki ricalen misle Umar, o kervanlar bize Ömer gibi adamlar getirsin, Ömer gibi kahramanlar getirsin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın muazzez nesli, Ömer gibi mazlumların, muzdariplerin en büyük bela, en büyük musibet, en büyük fitne, namuslarına, iffetlerine gelen o kadınlara kurtuluş haberini getiren Ömerler olmak ister misiniz? Bizler o Ömeriz ey mazlumlar, ey muzdaripler, geliyoruz. Allah'ın inayetiyle, lütfuyla size imdada geliyoruz demek ister misiniz? Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinden sonra o fitnenin, o belanın kapısını kırdılar. En ağır belalar, musibetler Müslüman kadınlara, namusumuza, iffetimize geliyor. Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e geldi bela, Kudüs'e geldi musibet. Bir Müslüman kadını İran'ın mecusileri alıyorlar. Ümmetin kızının ırzına 18 tane haydut bir Müslüman kadının iffetini kirletiyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri Ömer olmak ister misiniz? O halde bunun yolu Sabit bin Yezid radıyallahu anh diyor ki, İmam Buhari rivayet ediyor, Allah Resulü Aleyhisselam'ın mescidinde ayakta duruyordum. Bir taraftan bana doğru bir taş geldi. O taşın geldiği yöne baktım, baktım ki orada Ömer var radıyallahu anh. Hazreti Ömer buraya gel diye bana işaret etti. Yanına koştum, buyur dedim. Şu iki tane adamı buraya çağır dedi. O iki tane adama gittim, dedim ki Emirul Müminin Hattaboğlu Ömer sizi istiyor. Hazreti Ömer Efendimizin yanına geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh sordu. Min eyne entuma, be adamlar siz nereden geldiniz, nerelisiniz? Min ehli Taif, biz Taifliyiz dediler. Hazreti Ömer Efendimiz de bir gazap hali buyurdular ki, eğer buralı olsaydınız size öyle bir acı tattırırdım ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde nasıl olur da onun kabrinin olduğu yerde siz sesinizi yükseltiyorsunuz? Peygamberin yanında nasıl yüksek sesle konuşuyorsunuz? Bir sefer gidiyor, Allah Resulü Aleyhisselam var. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin haylaz bir devesi. Devesini oğlu Abdullah'a vermiş. Oğlu Abdullah radıyallahu anhuma o deveye sahip çıkamıyor. Deve Allah Resulü Aleyhisselam'ın devesini geçince Ömer radıyallahu anh devesinden iniyor, oğlu Abdullah'ın yanına gidiyor. Abdullah diyor, la yetekaddemun nebiyye ahadun, Ömer hayatta olduğu müddetçe, şu can bu bedende olduğu müddetçe Abdullah, kimse Hazreti Muhammed'in önüne geçemez Abdullah diyor. Sahip çık devene. La yetekaddemun nebiyye ahadun. Ömer olmak istiyorsan kardeşim, Allah Azze ve Celle Kur'an'ında buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenu, la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettekullah. Allah'tan korkun, Allah'ın Resulü'nün önüne geçmeyin. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u asvatekum fevka savtin nebiyyi. Sesinizi peygamberin sözü üzerine yükseltmeyin. İnnellezine yaguzzune asvatehum inde Resulillah. Peygamberin sünneti, peygamberin sözünü duyduğunuz zaman susun. Ey sosyalist sus de. Ey bu anlayışa sahip olanlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam konuşurken konuşamazsın. Allah'ın sözü üzerinde, peygamberin sözü üzerinde söz olmaz, olamaz de. Dışarıdan ona saldırıyorlar. İçeriden adamlar var. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine uydurulan din diyorlar. Buhari ile Müslim ile Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahih hadislerini ihtiva eden kitaplarla savaşıyorlar. Onlarla harp ediyorlar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri Ömer olmak demek ilimde, fikirde, davada, siyasette, şeriatta, evde, hayatın bütün noktalarında ben varsam, ayaktaysam, yürüyorsam, yaşıyorsam Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın önüne geçemezsiniz ey zalimler diyeceksin. Müslümanız. Yalnız kalsak da ayaktayız. Ölene kadar senin yolunu bekleyeceğiz ya Resulallah. Senin nizamını, senin değerlerini, senin esaslarını hayata tatbik etmek için son nefesimize kadar bu gençler, öğrencilerin mücadeleye devam edecekler ya Resulallah. Bu yoldayız. Malımız, canımız, nefesimiz İslam nizamına, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yoluna, onun davasına feda olsun. Kardeşlerim, Ebu Zer'i düşünün. Ebu Zer radıyallahu anh Hazreti Osman'a ricalen misle Umar, bu kervan Ömer gibi adamlar getirsin diyordu. Şimdi en büyük musibet namus ve dinlerine gelen ümmetin mazlum kadınları diyor ki kervanlar bize Ömer gibi kahramanlar getirse, Ömer gibi Allah'ın nizamını yeryüzüne tatbik edecek ve bu dini koruyacak kahramanlar getirse, eğer Resulullah Aleyhisselam'ın nizamına, onun sünnetine Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gibi sadakat gösterirsek, Allah Teala bu ümmetin içinden yeniden Ömerler çıkaracak. O Ömerler fitnenin belini kıracaklar. İslam nizamını yeniden yeryüzüne hakim kılacaklar. Ne mutlu Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gibi Allah Resulü'nün nizamına sadakat gösterenlere, ne mutlu Hazreti Ömer'in radıyallahu anh yolunda yürüyenler.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Kardeşlerim, muazzez müminler, İslam İslam'dır. Allah Azze ve Celle onu nasıl vaz ettiyse, nasıl indirdiyse öyle anlamalı, öyle hayatımıza tatbik etmeliyiz. Aksi bir ameliye, aksi bir yol belirlemek Allah Azze ve Celle'ye din öğretmek olur. Kur'an-ı Kerim bize bu hakikati kul etuallimûne Allâhe bidînikum, Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz diye zemmeder. Hadiseyi şöyle tasavvur edin. 200 bin lira verip bir araba alsanız, en iyi arabalardan birini alsanız, fakat o arabanın içindeki aletlerden, edevatlardan bir tanesi eksik olsa, motoru olmasa ya da yağı olmasa, mazotu olmasa, benzini olmazsa o araba gider mi, gitmez. Şu kadar para verdiniz, aldınız. Eğer tekerlerinden bir tanesi yoksa, 200 bin lira, 500 bin lira ödeyerek aldığınız arabadan istifade edemezsiniz. İstifade edebilmeniz için onun bütün aletleri

yerli yerinde olacak. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ İslam'dan dünyada ve ahirette müminler, Müslümanlar fayda görmek istiyorlarsa, Allah Teala bu dini nasıl emrettiyse öyle yaşamaya memurlar, mecburlar. Eğer İslam'ı öyle yaşarsak o zaman Allah Azze ve Celle dualarımıza icabet edecek. Ramazan-ı Şerif'teyiz. Cenab-ı Hak bize orucu anlatırken ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum ya eyyuhellezine amenu diye başlıyor. Yani diyor ki şu sıcak günlerde orucu sadece imanı olanlar tutabilir. Devam ediyor. İki ayet sonrası Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil oldu. Yani oruçla Kur'an-ı Kerim arasında derin bir irtibat var. Hemen sonraki ayeti kerime ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. Ya Muhammed, sana kullarım benden soruyorlar. Söyle ki onlara yakınım. Yani dualarına yakınım. Darda olduklarında, zorda olduklarında onlara icabet ederim. Oruç Rabbim bize icabet etsin diye tutuyoruz. Namazları Rabbim bize icabet etsin diye kılıyoruz. O halde namazın, orucun gayesini bize anlatıyor sonraki ayet. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. Ucibu davetet da'i izâ da'ani fel yestecibu li. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Fakat fel yestecibu li, ey kullarım siz de bana icabet edin. Falan daireye memur alacaklar. Size bir forum verdiler. O forumdaki maddelerden bir tanesi eksik olsa oraya kabul etmezler. Giremezsin. Bir taneden bir şey olmaz desen de onlar bunu ciddiye almazlar. Bir devlet dairesine girebilmek için hangi evrakları istiyorlarsa formu dolduracaksınız. Evraklarla gidecek, müracaat edeceksiniz. Kainatın sahibi buyuruyor ki kullarım ben size yakınım. Yani dualarınıza icabet etme noktasında yakınım. Fakat fel yestecibu li, siz de bana icabet edin. Evinizde babalar olarak o çocukları alın. 5 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında onlara Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı öğretin. Allah Azze ve Celle'nin azametini anlatın onlara. Eğer siz bunu yaparsanız, fel yestecibu li, bana icabet ederseniz, 70-80 yaşına geldiğinizde ayaklarınız bedeninizi taşıyamıyor artık, mecaliniz kalmamış, derman kalmamış sizde, o halde o çocuklar elinizden tutup sizi kapı dışarı etmeyecekler, atmayacaklar. 70 yaşında yaptığınız dualara Allah icabet edecek. Eğer sen bir baba olarak o yavru 7 yaşındayken Allah Azze ve Celle'nin emrine icabet ettiysen, ona Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öğrettiysen, 70 yaşına gelince o çocuk seni kapı dışarı yapmaz Müslüman. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Ben onlara icabet edeceğim buyuruyor devamında. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي اِذَا دَعَانِي fel yestecibu li, ben size icabet edeyim ama onlar da bana icabet etsinler. Fel yestecibu li, bana icabet etsinler buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bir adam düşünün, sabahtan akşama kadar oruç tutuyor. Ben oruçluyum diyor. Orucunu açıyor. Sonra ailesini, çocuklarını orada bırakıp

O halde kahveye, kumar oynamaya gidiyorsa, okey oynamaya gidiyorsa, zarları atmaya gidiyorsa, o adam oruç bir emanetti. İnne savme emanetun. O emaneti koruyacaktı. Hani yukarıdan aşağıya anlatıyordu ya, Ramazan, sonra Kur'an-ı Kerim, sonra ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. Allah Azze ve Celle, ben o kullarıma yakınım buyuruyordu, dualarına icabet ederim. Ama onlar bana icabet edecekler. Peki Müslüman kardeşim, Allah'ın kulu, oruç sende emanet. Kahveye gidiyorsun, oyunları alıyorsun, kağıtları alıyorsun, zarları atıyorsun. Yarın kıyamet olacak. El yevme nehtimu ala affahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu yeksibun. Ağzını mühürleyecekler. Ellerin konuşacak, ayakların konuşacak. Ya Rabbi diyecek. Bu adam sabahtan akşama kadar oruç tuttu. Ama akşam kahvehaneye gitti. Akşam oyun oynadı. Akşam zarları attı. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rizsun min ameli şeytan. İçki, kumar, falokları, dikili taşlar, hepsi şeytanın ameliyesi. Şeytan sizi Allah'a isyana davet ediyor. Eğer siz oruca sahip çıkarsanız, biz gereğini yaparsak, Rabbimin emirlerini yerine getirirsek, dualarımıza o zaman karşılık verecek. Fakat formu doldurmadan gittiğiniz bir yerde sizi nasıl kabul etmiyorlarsa, Allah Azze ve Celle eğer o kulluk formundaki emirleri, talimatları yerine getirmediysek, o kapılar açılmaz kardeşim. Dua dua Allah Azze ve Celle'ye yalvarsak, fiili noktada Rabbime yönelişimiz yoksa, o kapılar açılmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi, Cenab-ı Hakk'ın bütün emirlerini, talimatlarını yerine getirmeye davet etti. Bunları yapacaksınız, yerine getireceksiniz. Ondan sonra ellerinizi kaldıracaksınız. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Müminler mescitleri sadece onlar imar eder buyuruyor Allah Azze ve Celle. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, talimatlarını fiili olarak yerine getirecekler. Ondan sonra dua edecek, ondan sonra ellerini açacaklardı. İmam Buhari rivayet ediyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma oğluyla talebesine diyor ki, gidin Ebu Said'in el-Hudri size Allah Resulü aleyhisselamın hadislerini anlatsın. Gittik diyorlar. Ebu Said'in el-Hudri bahçesindeydi. Bize Allah Resulü aleyhisselamın sözlerini anlatır mısınız dedik ona. Yani düşün kardeşim, Rabbimin huzuruna gidince senin de benim de karnemi verecekler. İkra kitap ekleyecekler. Al bu senin dünyada karnen. O karnende evinde kaç defa, kaç saat oğluna, kızına Hazreti Muhammed aleyhisselamı anlattın. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okudun. İşte oraya giderler. Üzerini hemen değiştirir. Kıyafetini üzerine alır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini okumaya başlar. Bir yere gelir. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın Medine'de mescidini yapıyorlar. Künna nahmilu lebineten lebine. Bizler diyor birer taş taşıyorduk. Fakat Ammar'un, Ammar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Ammar, annesi Sümeyye şehit olan Ammar, babası Yasir, o da şehit olmuştu. Bizler orada birer tuğla taşıyorduk ki Ammar'un lebineteyni lebineteyn. Ammar üzerine iki tane kerpiç almış, ikişer ikişer taşıyor. Yani gücün ne kadara,
kuvvetin ne kadara yetiyorsa onu Allah yolunda harcayacaksın, sonra dua edeceksin. Formu doldur. Efendimiz Aleyhisselam onu o halde görünce yanına geldiler, üzerinden tozları siliyorlar. Tozları silerken buyurdular ki: "Vay Hammar, taktuluhul fi'atul bagiye." يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار. Vah Ammar, vah Ammar, onu asi bir topluluk şehit edecek. Ammar onları cennete davet ediyor, onlarsa Ammar'ımı cehenneme çağırıyorlar. Annesi şehit, babası şehit. Felyestecibu li, Allah Azze ve Celle onlar bana icabet etsinler, emirlerimi yerine getirsinler. Anne Ebu Cehil'in karşısında durur, şehit olur. Baba şehit olur. Oğul Ammar, peygamberin mescidi yapılırken taşları ikişer ikişer taşır. Yani kardeşim, bu Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyruğu kıyamete kadar geçerli. Sen öğretmen olarak bu ümmeti kurtaracak çocuklar bunlar olsun diye çalışırsan, doktor olarak çalışırsan, mühendis olarak çalışırsan, öğrenci olarak 1'e 2'ye 3'e sabaha kadar uykusuz gecelerin olur çalışırsan, bu yolda terlersen, dün Ammar'ın terini, dün Ammar'ın tozunu silen Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Salahaddin ol, Alparslan ol, Fatih ol, kıyamet günü senin de terini silecek Allah'ın inayetiyle. Onu gösteriyor. Bu yola gel. Sen sana düşeni yap. Fel yestecibu li. Onlar bana icabet etsinler, ben dualarına icabet edeyim. Sözünle icabet edeceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bin Sabit'e, Hasan, Allah Resulü'nü müdafaa et. Eşime sövüyorlar, kızıma sövüyorlar, kitabıma sövüyorlar Hasan. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hasan bin Sabit'i Medine'de minbere çıkarır. Sonra ellerini kaldırır. Allahümme eyyiduhu bi ruhil kudsi. Ya Rabbi, İslam'ı diliyle, İslam'ı sözüyle müdafaa eden Hasan bin Sabit'i Cibril-i Emin'le teyit et Allah'ım. Sen yazıyorsun, sen çiziyorsun, sen konuşuyorsun, sen esnafsın, yanındakine Allah ve Resul davasını anlatıyorsun, oğlunu anlatıyorsun, kızını anlatıyorsun, etrafındakilere Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlatıyorsun, Allah'ın ayetlerini anlatıyorsun, oğluna, kardeşine, arkadaşına Ramazan günü kahveye gidip zarları alıp atarak Allah'a isyan etme diyorsun. Yapma Müslüman. Gitme. Oruç emanetti, oruca sahip çık diyorsun. Eğer bunu yaparsan Peygamber Aleyhisselatu vesselam Hasan'a dair yapmış olduğu dua senin için de geçerli Allah'ın inayetiyle. Rabbim senin kalemine, senin sözüne öyle zafer verecek ki o sözler sana cennetin kapılarını açacak. Sen uğraşacaksın, sen terleyeceksin. La da'akum lima yuhyikum. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne sizi davet ettiği zaman onun davetine icabet ediniz. Size hayat vermek için çağırdığı zaman dua ediyoruz. Eğer dualarımıza Rabbim icabet etsin istiyorsak, o zaman o formu doldur. O forma bak. Eve gidince Kur'an-ı Kerim'le yüzleş. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle yüzleşelim. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizle yüzleşelim. O forumdaki emirleri ne kadar yerine getirdik, ne kadarını yerine getirdiysek, işte o zaman Allah Teala dualarımıza icabet edecek. Ashab-ı kiram o formu doldurdular, o emirleri yerine getirdiler, orada eksik bir madde bırakmadılar. Alparslan o formu doldurdu.
Salahaddin Eyyubi, Sultan Fatih, Yavuz askerleriyle, milletiyle o formu doldurdular. Sonra ellerini kaldırdılar. Allah Azze ve Celle onların dualarına icabet etti. Ey iman edenler, bir asırdır yeryüzünde ağlayan

Müslümanlar, bir asırdır şeytanın tuzaklarına mahkum, mağlup olanlar, evlerinde yarışma programlarına, dizilere, ekranlara mağlup olan Müslümanlar, sokaklarda mini eteklere ülkesi mağlup olan Müslümanlar,

0: ayaklarına koşarsak, Ammar gibi herkesin bir taş taşıdığı yerde öğretmen, doktor, mühendis, esnaf, köylü, kadın, erkek, Allah'ın dini hakim olsun diye ikişer taş taşırsak, Hassan bin Sabit gibi insanların yakasına yapışıp Rabbime, Allah'a ihanet etme kardeşim bu yola gel diye onları güzel sözlerle bu yola davet edebilirsek, Yavuz gibi ellerimizi kaldırdığımız zaman Allah Azze ve Celle o zaman bizim duamıza da icabet edecek.
1: Burası Yıldız Efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam. Gözleri görmekten elini çekmiş, hayatı duymaktan ibaret şimdi. Eğilir elini toprağa vurur. Ne güzel at sürülür bu topraklarda, der ve toprağa gözyaşı damlar. Sonra kimsenin görmediğini görür, duymadığını duyar. Beyaz benekli atlarla konuşan beyaz yüzlü adamlar. Duyuyor musun Hevazinli reisi? Vakit savaşı Muhammed'e öğretme vaktidir dedi. Havada yaklaşan kıyametin kızıllığı var. Adı saklı kalsın ama duyuyor musun? Ya Resulallah dedi sahabi. Sayımız çoğaldı, gücümüz arttı. Karşımızda hiç kimse duramaz artık. Bu söz Allah'ın sevdiği bir söz değildi. O yüzden Resul'ün başı eğildi. Peygamber yalnızca Allah'tan korkar. Ve yalnız Allah'ın yardımıdır zafer getiren. Namaza durduğunda tüm varlıklar ardına geçsin. Bunu ister peygamber ama düşmanın karşısında hem de tek başına sadece Allah'a dayanarak ve sadece güvenerek Allah'a dimdik durmayı severdi. Allah'ın yardımı varken, inayeti, ihsanı varken, kendi bileğine güvenen nice kavimler helak olmuşken, bir mümin çokluğuna nasıl güvenirdi? Şimdi güç kimde, kuvvet ve kudret kimde? Cevap, Huneyn gününde.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam kapkara dünyasına bir tarih düştü. Şevval'in beşiydi, günün adı Kan. Mekke tarafından gitgide yaklaşan 14 bin kalbin atışını duydu. Yüzünde çizgi çizgi bir korku, kısık bir sesle bir cümle kurdu. Demek korku denilen şey buydu. Savaşlar kılıçla başlamaz ya, bazen bir sözle, bazen bir okla. Ya göğsünden vurur vuracağını, ya da sırtından. Ama bu kez üstünden indi, ölüm indiren yağmur gibiydi. Yerin boşluğunda hücum ettiler. Kılıçların kınını kırıp bir tek adamın saldırışı gibi saldırdılar. Dağılan bir orduyu toplamak çok büyük bir mesele. Resulullah doru renkli katırının üstündedir. Gemini Abbas tutmuş, üzengisine Ebu Süfyan. Doğruldu Nebi ve ordusuna seslendi. Ey Hudeybiye gününde beyat eden ashab! Peygamberinize hücum edilmesin sakın. Ey Allah'ın ensarı! Ey Resulünün ensarı! Ey Hazreç oğulları!

sure-i Bakara ashabı beyaz katırından indi, yere eğildi, bir avuç toprak aldı ve düşmana savurdu. Peygamberin sesi yankılanıyordu vadide. Yüzler çirkin oldu. Resulullah'ın sesini duyan ashab ona doğru koşmaya başladı. Hazreçlerin dönüşünü görünce tebessüm ederek buyurdu.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam dağılan halkının çığlıklarını duydu. Yüzü ölümün arafesiydi. Halkı adına üzgündü. Bugün yenilmeye mahkumduk dedi. Çünkü biz herhangi bir orduyla değil, peygamber ordusuyla savaştık. Cebrail'le savaştık. Ve Allah'ın ordusu bizim ordumuza galip geldi. Bu yaşlı adam Hevazinlerin eski reisiydi. Bugün öyle bir gün ki dedi, ne bugün de olmayı ne de bugün ölmeyi isterdim. Duyuyor musun ilahi ihtarı? Gücün ve üstünlüğün kimde olduğunu ilan eden Kur'an-ı Azimüşşan'ı duyuyor musun? Yemin olsun ki Allah size birçok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah peygamberine ve müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. İnkarcıların cezası budur. Allah bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlar, Allah merhamet eder.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: sensiz bayram.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız.

kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edip İslam devletini kurduktan sonra Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te küfrün ordularını durdurunca etrafta bütün kabileler, daha uzak yerlerdeki devletler, Doğu Roma Devleti, İran, Mısır, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı konuşuyor. Sarayda, kilisede, havrada İslamofobi var. İslam korkusu var. İslamofobiyle yatıyorlar, İslamofobiyle o korkuyla kalkıyorlar. Fakat kabilelerde, gençlerde, kadınlarda, çocuklarda umut var. Hudeybiye musalahası imzalanınca etraftan kabileler, onlar Medine'ye geldiler. Kendilerinden önce çocukları Müslüman oldu. Çocukları Medine'de, barış ortamında Medine'ye geldiler. Medine'de Peygamber aleyhissalatu vesselamın etrafında, çevresinde çocuklarını gördüler. İslam onları nasıl bir halden alıp başka bir hale götürmüş? Peygamber aleyhissalatu vesselamın kurduğu yeni dünyayı seyrediyorlar. Doğu Roma İmparatoru sarayında o dünyayı konuşuyor. İnsanlarda, sarayda korku var, endişe var. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam polis olmadan, baskı olmadan, hapishanelere insanları doldurmadan Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini yeryüzüne tatbik ediyor. İçtimai manada saflar değişiyor. İnne ekremekum indallahi etkakum. Artık ırka göre, soya göre, boya göre değil, imana göre saflar yeniden diziliyor Peygamber aleyhissalatu vesselamın imametinde. Kumar yasaklanıyor, içki yasaklanıyor, fuhuş yasaklanıyor. Fakat toplumda, Hicaz Yarımadası'nda Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı bir direnç hali yok. Bu suçları işlediğinden dolayı hapishanelerde yığınla insan yok. Polisler, hakimler bunun için insan tutuklamıyorlar, ceza kesmiyorlar. Toplum hızlı bir şekilde değişiyor, dönüşüyor. Daha ileride Peygamber aleyhissalatu vesselam Arafat'ta veda haccında faizi de kaldırdığını ilan edecek. Ama henüz sahabe o noktaya gelmediler, hızla oraya doğru gidiyorlar. Toplum değişiyor. Saraylarda, güç merkezlerinde İslamofobi korku var.

Ama gelenlerde umut var, heyecan var. Müslüman oluyorlar, onu dünyaya ilan ediyorlar. O aşk var, o heyecan var. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki: İza eslemel abdu fahasuna islamuhu yukeffirullahu anhu kulle seyyiyetin kâne zellefeha. Allah azze ve celle bir Müslüman olur, İslam'ı güzel olur. Peygamber aleyhissalatu vesselama makam için, mevki için, rütbe için değil, Allah'ın dinini yaşamak için gelirse, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince Allah onun bütün günahlarını mahveder, siler neler varsa. La taknedu min rahmetillah. Ey 40 yaşına kadar zinaya batan adamlar, kadınlar, içenler, eğlenenler, Allah'a isyan edenler, eğer tevbe eder yönelirseniz, la taknedu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. İnsanlarda bir umut var, iştiyak var, fakat güç merkezleri korkuyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı nasıl durdurabiliriz, nasıl engel olabiliriz, onun planı, projesi içindeler. Yine İmam Buhari rivayet ediyor. Medine sokaklarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dolaşıyor. İslam inkılabı, Allah'ın hükümleri o toplumda ne kadar uygulanıyor? O uygulama sürecinde eksikler var mı? Noksanlar var mı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yerinde görecek, ona müdahale edecek. Ensardan birisi kardeşine nasihat ediyor. Diyor ki, bu kadar da haya olmaz. Dünyanın bütün zevklerinden el etek çektin. Hayır, zevkü sefadan bu kadar da uzaklaşman doğru olamaz diye. Ensardan birisi kardeşine nasihat ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam oraya yaklaşıyorlar. Buyuruyorlar ki, dahu fe innel hayae minel iman. Onu o halinde bırak. O haya halinde bırak. Haya imandandır. Haya İslam'dandır buyurur. Yani genç kardeşim, sen bir toplumda, bir dünyada yaşıyorsun. Etrafından insanlar geliyor. En yakınında olanlar geliyorlar. Onlar iddia oynuyorlar, para kazanıyorlar. Toto oynuyorlar, loto oynuyorlar, para kazanıyorlar. Sabaha kadar şehvet dizilerini izliyorlar, yarışmaları izliyorlar. Bizzat onları izleyebilmek için sinemaya gidiyorlar, bilet alıyorlar, para veriyorlar, seviniyorlar. Ama sen üzülüyorsan, sen daralıyorsan, sen Medine'de dahu fe innel hayae minel iman. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ağabeyini uyardı. Bırak, o kardeşin Hazreti Muhammed'in yoluna girmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. O cennetin yoluna girmiştir. Eğer daralıyorsan, eğer kalbinde acılar, hafakanlar varsa, o zaman sen Allah'ın yoluna girdin kardeşim. Sende bir sevinç hali var. Ama senin bu halini görenler, onlarda aynı derinlikte endişeler var. Dünyada korku var. Müslüman gençler Mısır'da, Kudüs'te, Doğu Türkistan'da direniyorlar. Allahu Ekber diyorlar. Zalimlerin iktidarları yıkılacak diyorlar. İslamofobi diyorlar buna. Ama elhamdülillah, Afrika'da kadınlar aç. O halde imana, İslam'a, kendilerine para teklif edip kilise tarafından, misyonerler tarafından, eğer sen Hristiyan olursan senin karnın da doyacak, çocuğun da doyacak, paralar, dolarlar misyonerler tarafından, çocuğu gözünün önünde açlıktan ölürken anneye bu teklifler yapılıyor. Ama o anneler la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlarsa, Allah Azze ve Celle zalimlerin iktidarını hak ile yeksan edecektir. Sen o yolda dur, yürü. Peygamber aleyhisselam seni selamlıyor.
Yine Buhari rivayet ediyor. Dımam bin Salebe Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı duyuyor. Etrafta herkes İslam inkılabını konuşuyor. Atını alan, devesine binen Medine'ye geliyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mescidine devesiyle giriyor. Deveyi çökertiyor. Medine'de Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mescidinde bir direğe devesini bağlıyor. Diyor ki Dımam bin Salebe, Eyyukum Muhammed, Muhammed kim? Allah Resulü Aleyhisselam'ı şöyle yüksek bir yerde hayal ediyor. Peygamber orada oturacak, öyle düşünüyor. Diyorlar ki, Hâzer racülül ebyadul muttekû, şuraya yaslanan, yüzünden nurlar fışkıran o adam Hazreti Muhammed diyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a yaklaşıyor. Diyor ki, sana sorular sorsam bana kızar mısın? Peygamber aleyhissalatu vesselam cevap vereyim buyuruyor. Diyor ki, Allah'ın hatırı için soruyorum. Seni peygamber olarak Allah mı gönderdi? Allahümme na'am buyuruyor. Evet, beni Rabbim gönderdi. Sonra diyor ki, sana soruyorum, Allah Azze ve Celle sabah akşam günde 5 defa namazı Allah mı emretti? Allahümme na'am. Sonra orucu soruyor, sonra sadakayı soruyor. Dımam bin Salebe devesiyle gelmişti, deveyi mescidin içine sokmuş, oraya bağlamış. Efendimiz aleyhissalatu vesselamla sanki başta alay eder bir hali vardı. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselamın yüzüne bakınca, ashab-ı kiram radıyallahu anhum onları görünce, Peygamber aleyhissalatu vesselam ona sorduğu sorulara mukni cevaplar verince, âmentu bimâ ci'te bihi, getirdiğin neler varsa bütün varlığımla ya Resulallah sana, Kur'an'ına, sünnetine iman ettim, şahit ol ya Resulallah. Dımam bin Salebe oradan ayrılır. 5 dakikada Dımam bin Salebe Müslüman olur. Kabilesine gider, kabilesine İslam'ı anlatır, onlar Müslüman olur, o kabileden biri Medine'ye gelir, Peygamber aleyhissalatu vesselama sorar, Dımam bin Salebe'ye Allah Resulü neler anlattıysa onları sorar. Dımam bin Salebe onların tamamını kabilesine doğru bir şekilde anlatmıştır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bütün sorulara evet doğrudur, doğrudur cevabını verir. Yani kardeşim, o gün Medine'nin etrafında İslam konuşuluyor. Dışarıdan gelenler Peygamber aleyhissalatu vesselama, ashabına bakıyorlar. O mübarek yüzü seyrediyor, orada iman ediyorlardı.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif ettiğinde kadınlar, erkekler mahremiyet telakkisinden uzak bir haldeydiler. Erkekler başka kadınlarla otururlar, gezerler, konuşurlar, göz göze olurlardı. Evlerde kapılar yok. Erkekler evlere, diledikleri evlere, diledikleri gibi girerlerdi. Kadınlar evde ev haliyle nasılsalar o halde onları görürlerdi. Araplar bunları cahiliye döneminde ayıp yanlış telakki etmezlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkekleri, kadınları fıtrata dönmeye, hayatı Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi yeniden kurmaya davet etti. Onlar Efendimiz aleyhissalatu vesselamın davetine icabet ettiler, koştular. Ya lebbeyk dediler Peygamber-i Ekber sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulü aleyhisselamın buyruklarına göre dünyalarını yeniden inşa gayreti içine girdiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara örtüyü, tesettürü, iffeti, mahremiyeti anlattı. O kadar Peygamber aleyhissalatu vesselama yakın oldular ki, onu o kadar çok dinlemek istiyorlardı ki, bir gün Efendimiz aleyhissalatu vesselama geldiler, ya Resulallah dediler. Galebena aleyke rical, fec'allena yevmen min nefsik. Erkeklerden vakit bulamıyoruz, onlar sürekli sizin etrafınızdalar. Onlar bize galip oldular, bize bir gün tayin etseniz. O gün gelsek, o gün sizi doya doya dinlesek, size sorularımızı sorsak ya Resulallah, nasıl anne olabiliriz? Nasıl bizden sonrakilere örnek olabiliriz? Galebena aleyke rical, erkeklerden vakit bulamıyoruz, bize bir gün tayin etsen ya Resulallah dediler. Allah Resulü aleyhisselam konuştu, onlar dinlediler. Ayşe radıyallahu anha onların yetişmesini, terakkisini anlatırken diyorlar ki: Ni'men nisa'u nisa'ul ansar lem yemna'hunnel haya'u en yetefakkahne fiddin. Ne güzel kadındır o ensarın kadınları. Ne güzel kadınlar, ne mübarek, ne aziz kadın onlar. Hayaları fakih olmalarına engel olmadı.

zahide oldular, abide oldular, müfessire, muhaddise oldular. Peygamber aleyhissalatu vesselamdan aldılar, ümmetin kızlarına taşıdılar. Kıyamete kadar gelecek saliha, abide, zahide kızlar İslam'ın kızlarına. Onlar öğretmen oldular, İslam'ın yolunu Allah'a, onun rızasına giden yolu açtılar. O kadar alim oldular ki kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatu vesselam, Hazreti Ayşe annemizle konuşuyorlar. Buyurdular ki, men husibe uzzibe, hesaba çekilen azap görecek. Ayşe radıyallahu anha, Peygamber aleyhisselamın öğrencisi. Fe emma men utiye kitabehu bi yemini, fesevfe yuhasebu hisabe yesira. Kitabı sağ elinden alanların hesabı kolay olacak ya Resulallah. Fakat siz umumi planda hesaba çekilenlerin azap göreceğini ifade buyurdunuz. Başka bir rivayette leysa ahadun yuhasabu yevmel kıyameti illa helak. Hesaba çekilen helak olacak buyuruyorsunuz, nasıl olacak? Efendimiz aleyhissalatu vesselam oradaki hesap arz etme anlamında Ayşe buyurdu. Hesabın bir hesap anlamı var, bir de arz etme anlamı var. Yani kitabı sağ elinden alınanlara oradaki hesap arz anlamında olacak. Yani Ayşe radıyallahu anha, diğer kadınlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın etrafında İslam'a varis oldular, hamil oldular, aldılar, evlerine, cemiyete götürdüler, kendilerinden sonraki kuşaklara emanet ettiler. Yol dediler, peygamber izi dediler, geliniz bu ize uyunuz dediler. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselam da onlara belki yerine göre erkeklerden daha fazla yakınlık gösterdi. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselama bir gün güzel bir kumaş getirdiler, hediye ettiler. Allah Resulü aleyhisselam kumaşı eline aldılar, buyurdular ki İc'alha humuran beynel fevatim. Al bunu Ali dediler. Ümmetin kızlarına, kızım Fatıma'ya, Medine'deki Fatımalara götür. Bu Peygamber aleyhissalatu vesselama hediye edilen bir kumaş de. Onu böl, örtü yapsınlar, onunla tesettüre bürünsünler. Medine sokaklarında Peygamber aleyhissalatu vesselamın gönderdiği, onlara hediye ettiği örtüyle dolaşsınlar. Onlara Peygamber aleyhissalatu vesselam kendilerine gönderilen, hediye edilen hediyeleri bizzat onlara takdim etti. Allah Resulü giderken onlar peygamberin ardına düşerler. Allah Resulü aleyhisselam Umratul Kada'ya giderken amcası Hazreti Hamza'nın geride bıraktığı kerimesi Fatıma'sı koşuyor peygamberin devesinin ardından. Ya ammu ya ammu, amcam Muhammed beni bırakıp nereye gidiyorsun diyordu. Medine'deki kızlar ya Resulallah siz gidiyorsunuz, bizi götürmeyecek misiniz diyorlardı. Onlar okumuşlar, öğrenci olmuşlar, iffeti, hayayı peygamberden aleyhisselamdan almışlar. Onsuz bir hayatı düşünemiyorlar. Peygamber umreye giderken bizi bırakıp bu halde nereye gidiyorsun ya Resulallah diyorlardı. Peki ya ümmetin 20. asırda yaşayan kızları, Allah Resulü aleyhisselamın öğrencileri, Hazreti Hamza'nın geride bıraktığı kerimesi, Fatıma, diğer Fatımalar, onun gönderdiği örtüyle, tesettürle peygamberin ardına düşmüşler. Bizi bu halde bırakıp nereye gidiyorsun ya Resulallah diyorlardı. Sen kimin ardına düştün? Kimin kitaplarını okuyorsun? Hangi programları izliyorsun? Bir tefsir okudun mu İslam'ın kızı? Ey Müslüman baba, delikanlı, peygamberi Hazreti Muhammed'i kızına anlattın mı aleyhissalatu vesselamı? Riyazu Salihin okudun mu? Hayatu Sahabe okudun mu? Elinde kimlerin kitapları var? Kimleri okuyor? Hangi programları izliyorsun?
daralıyorsun. Ruhunda acılar var, ızdıraplar var. Okuduğun kitaplar dünyada seni cehenneme attılar. Hanım kardeşim, İslam'ın kızı, Ayşe'nin, Fatıma'nın, Zeynep'in hocası Hazreti Muhammed Aleyhisselam seni de davet ediyor. Modacıların ardından değil, Medine'nin, Mekke'nin kızlarını çöllerden, çukurlardan, kuyulardan çıkaran Hazreti Muhammed Aleyhisselam seni de şehvetin çukurlarından çıkarmaya davet ediyor. İcabet et. Ey baba, ey baba, kızını ekranın karşısına oturtup o ekranlara, şehvet programlarına, adına aile programı denen, aileye suikast düzenleyen programlara mahkum etme. Evinde halkalar olsun. O halkalarda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlat. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam bir dünya kurdular. İslam'ın kızlarının dünyasını kurdular. Aileyi kurdular. Ya nisa ennebiyyi lestunne ke ahadim minen nisa. Siz sıradan bir kadın gibi değilsiniz buyurdular. Örtünüz, tesettürünüz, mahremiyetiniz, hayat tarzınız sokak kadınları gibi olamaz buyurdular. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın endişeleri vardı. Biliyordu ki İslam'ın kadınları yeryüzünde şeytanın saltanatına son verecekler. Onun için şeytan sürekli onlara saldıracak. ثُمَّ لَاَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Önden, arkadan, sağdan, soldan sürekli onlara, Müslümanlara, İslam'ın kızlarına gelecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın derin endişeleri vardı. Acaba onlar benden sonra örtüyü bırakırlar mı? وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى. Allah Teala'nın bu emrine, bu talimatına kulaklarını tıkarlar. Cahiliye kadınları gibi sokaklara çıkarlar. Kendilerini yine onlar arz-ı endam eder mi diye Peygamber Aleyhisselam'ın endişeleri vardı. Onlara Kur'an-ı Hakim وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Allah Teala'nın talimatı var. Sokakta gizledikleri ziynetleri bilinsinler diye. Ayaklarını yere vurmamaya dair talimat vardı. Acaba onlar kendi zenginliklerini, güzelliklerini izhar edip erkeklerin alakalarını celbetme yarışına girerler mi? Onlar eğer paraya, servete malik olursa jiplerinden inerler. Erkekler bize nasıl bakarlar diye servetlerini ya da güzelliklerini onlara arz ederler mi diye. Aleyhisselatü Vesselam'ın endişeleri var. Şeytan bu yapıyı çökertebilir mi diye ki Medine'de bir gece bir rüya görmüştü. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bize Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasını Babul ilmi vel izzati bil leyl Kitabul ilimde bu başlık, bu bab altında rivayet ediyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gece yarısı sohbeti. Allah Resulü Aleyhisselam gece yarısında modern zamanda dağılan, dağıtılacak İslam evi adına konuşuyor. Ümmetin kızları senin benim kızım adına, kız kardeşimiz adına Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam konuşuyor. An Ummi Selemete radıyallahu anha. Ummu Seleme radıyallahu anha annemiz rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsteygadan nebiyyü zâte leyletin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece, gece yarısında uyanıyor, kalkıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayaktalar. Buyuruyorlar ki فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا اُنْزِلَ اَلْلَيْلَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da derin hayretler var. Gece yarısında evinde Peygamber Aleyhisselam hayretinden Subhanallah diyorlar. Allah Azze ve Celle'ye sığınıyorlar.

Hakim olunca şeytana mahkum olacaklar. Ebu Bekir, Abdurrahman bin Avf. Onlar zengin olunca, mala sahip olunca zühdü artmıştı. Ama ümmetin mala sahip olunca Allah'la aradaki mesafeleri artacak onların. Kur'an'dan, sünneti seniyeden uzaklaşacaklar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam etrafına "Ey kızu sawahibel hucer, koşun şu küçücük hanelerdeki evlerdeki eşlerime haber verin. Gecenin yarısında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam annelerimizi en nebiyyu evla bil mu'minine min enfusihim ve azvacuhu ummahatuhum. Onun eşleri senin annen, benim annem. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gece yarısında annelerimizi kaldırıyor. Uyandırın. Eykidu savahibel hucer. Kalkıyor onlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da endişeler var. Bu gece bana melekler bildirdi. Benden sonra şeytan kurmuş olduğum bu aile yapısını dağıtacak. İslam'ın kızlarını Allah'a giden o iffet yolundan alacak, uzaklaştıracak. Siz benden sonra bu emanete sahip çıkar mısınız? Ya Nisa en-Nebiyyi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hanımlarına, eşlerine konuşuyorlar. Burada durur musunuz? Örtüye, tesettüre, iffete, mahremiyete sahip çıkar mısınız? Ümmetin hanımlarına, ümmetin kızlarına, İslam'ın kızlarına benden sonra bu hakikati anlatmaya devam eder misiniz? Babaları onları ekranlara, babaları onları modacılara mahkum ettiği bir zaman 80 yaşında bir dede sakalıyla, cübbesiyle, mini etekli torunuyla sokakta yürüyeceği zamanlar olacak. Eşlerim, ümmetin anneleri, İslam'ın kızlarına babalarının, annelerinin, dedelerinin kıydığı bir zamanda onlara sahip çıkar mısınız? Gece yarısında Medine ayakta, Peygamberin eşleri ayakta, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ayakta kardeşim. Peki sen ey baba, 10'da 11'de 12'de yarışma programlarını izleyen Müslüman, Hazreti Muhammed senin için ayakta kardeşim, senin kızın için ayakta peygamber. Müslüman, ne zamana kadar izleyeceksin? O programlara ne zamana kadar mahkum olacaksın? Şühedanın, Fatih'in, Yavuz'un kemiklerini ne zamana kadar sızlatmaya devam edeceğiz kardeşim? Ne zaman bu toprakların sahibi iffetimize, davamıza, imanımıza, şuurumuza, ahlakımıza, ailemize ne zaman sahip çıkacağız kardeşim? Allah Resulü Aleyhisselam, ben vazifemi yapayım. Eykızu savahibel hucer, hanımlarım kalkınız ayağa, uyandırınız onları. Bir yerde yangın varsa itfaiye memurlarını kaldırırlar, onlar müdahale eder. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmetin kızlarına, İslam'ın kızlarına iffeti öğreten annelerimizi kaldırıyorlar. Önce vazife sizde. Siz vazifenizi ne kadar yapacaksınız? Eğer yapmazsanız indallah bunun hesabını veremezsiniz. فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اِذِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Eğer ümmetin kızlarına ölene kadar mahremiyeti anlatmazsanız vallahi peygamberi olan yakınlığınız bile sizi kurtaramaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve buyurdular ki فَرُبَّ كَاسِيَاتٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ. Dünyada nice örtüler var ki onlar ahirette çıplak olacaklar. Dünyada nimetlerle örtülen nice kadınlar var ki onlar şükretmediklerinden dolayı ahirette açık olacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gece yarısında kim bilir kaçta yatmışlardı. Namaz kılmaktan ayakları şişmişti. Ama kalktı. Olağanüstü bir hadise var. 20. yüzyıldaki İslam'ın aldatılan kızlarını Cibril ona gösterdi. Hanımlarını kaldırdı, Medine'de olağanüstü hal ilan etti.
evlerde gece yarısında ümmetin kızlarının felaketi.

Helaketi konuşuluyordu Medine'de. Ya bizim evlerimiz kardeşim? Deniz kenarında erkeğin elinden tutup da dolaşan hanım kardeşim, İslam'ın kızı, 14 asır önce yatağından kalkan peygamber sana konuşuyor. Ey yarışma programlarını evinde, o aile programlarını, dizileri izleten baba, gece yarısı Hazreti Muhammed Aleyhisselam ayakta sana konuşuyor. Annelerimiz ayakta, senin ve benim evimi, ümmetin helakete felakete sürüklenen kızlarının halini konuşuyor. Şu sokaklarda mini etekle dolaşan kızların dedelerine gidin, onların babaannelerine, anneannelerine gidin. Onlar ya çarşaf giyiyorlardı ya siyah pardüselerle sokaklara çıkıyorlardı. Peki ya 20-30 yıl sonra benim evim nasıl, senin evin nasıl olacak? Ey ekranlarda 30 gün dinden, imandan, İslam'dan konuşan ama örtüye, tesettüre dair tek kelime yapmayan din tüccarı hoca, gecenin yarısında Peygamber Aleyhisselam sana konuşuyor. Ey imam kardeşim, 52 haftada eğer bir defa tesettürden bahsetmiyorsan, ayakları namaz kılmaktan şişen Hazreti Muhammed Aleyhisselam Medine'de olağanüstü hal ilan ettiği sana konuşuyor. Ey baba delikanlı sana konuşuyor. Üniversite hocası ilahiyatçı Hazreti Muhammed Aleyhisselam sana konuşuyor. Ey cemaati olanlar, şeyhler, alimler, Hazreti Muhammed size konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahip çıkın diyor. Ümmetin kızlarını felakete sürüklüyorlar. Allah Resulü ayakta kardeşim, ayakta. 20. asrı Hazreti Cibril gösteriyor. Gece yarısında bizim evlerimizde çerezler, çaylar, kahveler, anadan uryan bir halde ekranda kendini arz edenler izleniyor. Allah Resulü'nün evinde benim adıma, senin adına gözyaşları dökülüyor. Ey İslam'ın kızı, babanın, kardeşinin, hocanın sahip çıkmadığı bir asırda Hazreti Muhammed'e kulak ver sallallahu aleyhi ve selleme. O erkekler seni şehvetle kendi dünyalarını oyuncak yapacaklar. Şehvet üzerine kurulan bir aile deniz kenarında tuzdan yapılan bir eve benzer. Belki bir ay, belki bir yıl sonra çökecek. Çökertiyorlar evlerinizi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan uzaklaşan İslam'ın kızlarının yüreklerinde acılar var, ızdıraplar var. Psikologlar, psikiyatristler onların acılarına, elemlerine çare olamıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan uzaklaşınca kaybettik evimizi, yerimizi, yurdumuzu. İslam'ın kızlarını kaybettik, huzuru kaybettik. O huzur ekranlarda, o huzur sahnelerde, o huzur yarışma programlarında değil. O huzuru Hazreti Muhammed 14 asır önce Medine'de kurdular. Sana ve bana, ona sahip çıkar mısın dediler. Gece yarısında yorgun bir halde kalktılar. Medine'de benim adıma olağanüstü hal ilan ettiler. Bir asır önce terk ettiğimiz yerde Hazreti Muhammed babaları bekliyor. İslam'ın kızlarını bekliyor. Konuşmak için örtüyü, çarşafı, pardüsöyü, tesettürü, mahremiyeti anlatmak için Hazreti Muhammed bizi bekliyor sallallahu aleyhi ve sellem.

Ey Allah'ım, Rabbim sensin. Çünkü ben bir kulum, nefsimin terbiyesinden acizim. Demek beni terbiye eden sensin. Hem sensin yaratıcı, çünkü ben yaratılmış bir varlığım. Hem rızık veren sensin, çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor. Demek rızkımı veren sensin. Hem sensin malik, mülkün gerçek sahibisin. Çünkü ben bir köleyim, benden başkası bende tasarruf ediyor. Demek benim sahibim sensin. Hem sen izzet sahibisin, yücesin. Bense zelilim. Halbuki üzerimde bir izzet ve bir onur cilvesi görünüyor. Demek senin izzetinin aynasıyım. Hem sensin sınırsız zengin. Çünkü ben muhtaç ve fakirim. Bana bu fakir halimle ulaşamayacağım bir zenginlik veriliyor. Demek mutlak zengin sensin, veren sensin.

hem ölümü olmayan devamlı hayat sahibi sensin. Çünkü ben ölümlüyüm. Dirilmem ve ölmemde senin hayat sıfatının tecellisi görünüyor. Hem sensin baki, çünkü ben faniyim. Ömrümün sona ermesinde senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum. Hem sen şeref sahibi yüceler yücesisin. Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum. Demek şeref ve haysiyet senden geliyor. Hem sonsuz ihsan sahibi sensin. Bense günah işleyen bir kulum. Fakat pişman olup tevbe edince bana ihsan kapıları açılıyor. Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler bahşeden sensin. Hem günahları affeden yalnız sensin. Bense günahkarım. Demek günahları affedecek senin kapından başka kapı yok. Hem dualara cevap veren sensin. Çünkü ben halimle ve dilimle daima dua edip istiyorum. Niyaz edip yalvarıyorum. Arzularım yerine geliyor. İsteklerime cevap veriliyor. Demek arzu ve isteklerime cevap veren sensin. Hem her türlü hastalığa şifa veren sensin. Çünkü ben hastayım. Hastalıktan her kurtuluşumda senin şifa verici tecellini görüyorum. Demek her türlü hastalığa şifa veren sensin. Allah'ım, benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver. Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin, gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin, asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: Kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Onlar tövbeyi Hazreti Adem'den öğrendiler. Ben pişmanım demeyi, tekrar günaha dönmemeyi Adem'den öğrendiler. Cahiliye devrinin denizler gibi köpüren küfründen kaçıp Nuh'un gemisine biner gibi girdiler İslam'a. Çoluk çocuk demeden, demeden ana baba. Halilur Rahman'dan öğrendiler sadakati. Hayatlarının baharında tebessüm ederek girdiler ateşe. İster gülistana dönsün, isterse nara. Nefislerini kurban edip Allah'a ve aldırmadan alevlerin yalımına hasbiyallah dediler. Şimdi yüreklerimizde ayak izleyin. Makamı İbrahim gibi. Beşiklerini sallamadı nehirler. Bir asiye kucağında büyümediler. Mahrumdular Nil'e boyun eğdiren asadan. Ama boyun eğmemeyi öğrendiler Hazreti Musa'dan. Secdeye kapanmayı Tur-i Sina bildiler. İffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Önce koparıldılar baba ocağından, kuyu gibi karanlık dehlizlere girdiler, kardeş eliyle. Yılmadılar, yolları saraylara çıkmadı, yılmadılar. Kaç kez dünya tüm güzelliğiyle davet etti onları. Yusuf gibi, ben Allah'tan korkuyorum dediler. Bir gelin eda ve hayasıyla yaşadılar hayatı. Çünkü onlar iffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Kör testereyle biçilmek mi gerek sevgilinin uğrunda? Ölmek mi gerek of bile demeden? Candan geçmek mi ağaç kovuklarında? Düşünmeden, tereddüt etmeden gülümsediler ölüm meleğine. Ve Hazreti Zekeriya'nın gidişi gibi gittiler. Çünkü onlar ölürken bile yiğittiler. Davud'un eli gibiydi elleri. Demirden yürekleri pamuğa çevirdiler. Bir ayet inince gökten, duyduk ve itaat ettik dediler. Gözyaşıyla karşıladılar vahyi. Onlar ağlamayı Hazreti Davud'tan öğrendiler.

Damarlarında Eyyub'un sabrı dolaştı, kan gibi. Hazreti Yakub'un şükrü taht kurdu yüreklerine, Hakan gibi ve can gibi, candan daha aziz bildiler. Bir yaprak gibi döküldüler.

Hazreti Meryem'in iffetli bakışlarından, İsa Mesih'in masum gözyaşlarından süzülerek geldiler. Onlar kainattan seçilmiş ve kainatın efendisine sunulmuş bir demet güldüler. Onlar yücedir. Çünkü rehberleri alemlerin rahmet sebebi. Onun nazarıyla yüceldiler. Sahabe oldular. Tüm makamları, mevkileri yüreklerinden söküp sade bir kul oldular. Çünkü onlar Allah'a kul olmayı Resul-i Ekrem'den, alemlerin incisinden, kulluğun birincisinden öğrendiler. Ne öğrendilerse ondan öğrendiler. Çünkü o gerçekleşen rüyaydı. O Habibi Kibriya'ydı. O Muhammed Mustafa'ydı. Salat ve selam olsun ona ve peygamber kardeşlerine. Selam olsun meleklere ve onun keremli ehli beytine. Selam olsun o güzide ashabına ve ruhlarımız feda olsun ona ve onun nurlu yoluna.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir ya Rab, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: Yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Zaman Yayıncılık sunar.

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma.

korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım. Yetiş Can Ahmet'im. Yetiş.

bizde? Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucunda. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Evva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya? Kaç gece anne diye hıçkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına.
nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşa hala. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra, velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. "Peki," dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. "Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı," diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. "Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: benim gözlerim. Ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız.

mülk elindedir ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan, gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bir sesle uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp ya Rabbi ben pişmanım diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa

simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım.

huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacı. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacı.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok.